Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.

Ayıllardaki özünü asıraş adeta fizyologiyelik asıraş ve psikologiyelik asıraş deb iki türge bölünüdü. Fizyologiyelik asıraş bir kadar asan bulup, bunun da bedenin her kaysı kısımları asırılıp kalmasın, yani ulağa urgup durgan hayati güç atakılıdı. Onun üstüge çınıkış arkalık bedenin özüge has hayati gücünü urgutkulu boludu. Yani birisi psikologiyelik asıraş. Kısmen ayıllar hayatının nurgun ısık soğuklarını beşeden ötküzüp, şan şerep ve ar nomuslağı perva kılmaz bop gedidu. Yani kısmen ayıllar etrafıdaki nurgun işlağa naiti soğuk muamil kıldıgan bop kalıdu. Bundaq vaqtta köprek kitap okup, xat yazıp, oyluğalarını xatirlap, kişilik hayat karşını toğırlap çıkışı. Mənivi ozuq berdiğan şiir, nesirlerini köprek okuşu gerek. Yani bir kısım ayıllarının işki dünyası azap kutulup ketken boludu. Bundaq azap vaqtının ödüşü bilen özlükedin yokap gedidu. Sağlam yemek içmek adeti, kanuniyetli hizmet ve dem iliş ayıla güzelliklerinin asasıdır. Bu işki noktada dikkat kılmağanda her kanca köp kuvvet doluqluğun bilen mu əsli mənbəni ziyan uçurtup, ahırda özünü nabut kılıdu.

ayollardagi eng ko'p ko'riladigan ham yiqimliq anglanadigan ovoz zil ovoz hisoblanadi. Zil ovoz bir qadar keng umumlashgan bo'lib, ko'pincha ayollarning ovozi zil bo'ladi, ba'zilarning ovozi bir qadar sof, ba'zilarning bir qadar murakkab.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademler tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaştırıdı.
1: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin gündülük adetim. Vaqtıda yetküzüp berelmisem, texmu biyaram bolumen. Lekin öyge qaytışımını kütuatkallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimen.
2: Dada, Abdot qırdap ketipsiz.
3: Özünüzni asıran, ciddileşmen.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaştırıdı.
4: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytimi yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
5: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
6: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.
7: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bolsa, devlet müstakil boludu.
8: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
9: Qaytı qayratki kelip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
10: Junhuanın qat götürüş için okuymen.
8: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanı da mundaq bir avazını ağladım.
10: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çölünü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulaq salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
8: Yaşlıkımız urğumaqta. Vatanımızı söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
9: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
11: Siz aldığınız kılımını alaysız, çikiniş yolunuz yok.
8: Tenterbiye azimetleri batırlıq bilen ilişti.
10: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkırıp verdi. Urdi, hep belli.
8: Emgekçiler yeni devrinin güzel sahipsini açtı.
6: Burmumuk'tan stanok gece, Tokyo'dan zapçasla gece, hemisi kalbimdeki senle buyumları.
8: Devletin mühim kuralları Cungo yasımcılığının tövrikidir.
6: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
8: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
12: Sağlamlık dastıkınımızda.
6: Talundaki işkili kodunu sahili sekla, yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız, hatırcam situal alayımız.
13: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqlu alayımız.
12: Sağlamlık ayıkımızda.
10: Tamaqtın kiyen piyadımın iş, uzun ömür görüşke paydılık.
6: Velisbit bilen işgı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
12: Sağlamlık kolumuzda.
6: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktın tekrar paydını alayımız.
13: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikroplar yok aydı.
12: Sağlamlık her vakit yenimizde.
6: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mahallimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
12: Sağlam cungu birlikte atışımızga muhtaç.

Hörmətlik radio anlıqıcıla, bu yıl kirgendin bu yan işkini yanılaş siyasi, kollaş dairesi, toluqlumi ölçümü, yolu kuyuş mexanizmi qatarlıq cihetlerde çoğunqur əlalaşdırıldı. Hazır dövdümüz işki türkümge bölüb, 185 milyard 100 milyon yuan üskünü yanılaş mədliği çürüb, konu ultraq rayonlağa lift ornutuş, kütünüş aparatlarının üskünlerini yanılaş qatarlıq 11 mindin artıq törünü kollab, 840 milyard yuandın artıq mədliq silişki törtge boldı. Bunundan başqa, bu yıl 1-ci aydın 5-ci ayğıca, dövlət bu yılın aldınqı işki türkümdeki istimal boyumlarının konusunu yenisi almaştırış mədliğidin 125 milyard yuan çürüp, alaqıdar tavarlarının setli sumusunun 820 milyard yuandan eşiği törtgü boldı. Bunundan nəb erişkəllə 110 milyon adam qeytimdən aşdı.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdihat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımı da algı ilgirle vatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda alışılanı karışalımız, mən Arap Abdülsancar. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 18. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi İntizam Təşviriş Komitetinin 6. umumi yığında kılgan partiyanı umumizlik qatıq idarı kılışını qatdi boşaşmay çonqur algı sılcıtış gerek namlıq sözünün mühim noktasını ve başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 30. günü 2022 yıllık çağınlık kollektif mübarekli şiğinde kılgan iştifaklık küş demektir. Küreş kılıç kelgüsünü yartıduğu namlıq sözünün bir kısmını anladığımız.

2021 yılı Jongo Komünistik Partiyası kurulganlıkının 100 yıllıkı. Partiya Merkezi Komiteti partiyanı umumüzlük katlık idare kılışını kattı tevrenmeyi alğı sildirtip, sosyalistik zamani ulaşkan devletini umumüzlük kuruşta işini yakşı başlaş, kademli yakşı taşlaşını güçlük siyasi kapaletki ilgi kıldı. Bu yıl partiye 18. kurultuydum bu yankı 10. yıl. Biz 10 yıl əcir kılıp bir işini vücutu çıkardık. Partiya Merkezi Komiteti partiyanı umumüzlük katlık idare kılışını 4 umumüzlük stratejilik uğurlaştırmasını kırgızıp, mislisiz cesaret ve irade bilen partiya istili paklı kuruluşu ve çiriklik karıştırış körüşünü alğı salcetip, köp yıllardan boyan tosulmağın bazı natoğru istil ve naçar keyfiyatlarını tosup, uzaktan boyan hel bomuğan nurgun cahil illetlerini hel kılıp, partiye, devlet, armiyenin işki kısmıda saklanan eğir yuşurun xevplerini tügütüp, partiyeni başkuruş idare kılışta ken, boş, yumuşak buluş haltını tüptün özgertip, partiyenin özü üstüde inkılap kılışı arkalık tarihi devrilikten halkıp çıkışının muvaffakiyetlik yolunu tepip çıktı. Partiye 18. kurultuydun buyan, partiyeni umumüzlük katlık idare kılışta tarihi, icadi muvaffakiyetle kolga kilip, her taraflıma çoğunkur katlamlık təsiri peyda kıldı. Onun da uzak çıçın duruş, onu üzlüksüz olgı sılcıdı şart. Yüzyıldın buyan partiye taşkı cihette xalık demokratiyasını ravajlandırış, xalıkının nazartını kubul kılışka, işki cihette partiyeni umumüzlük katlık idare kılış, özlük inkılabını olgı sılcıdı şık tayinip, dadıllık bilen hakikati çın durup, hatalıkını tüzütüp, dadıllık bilen piçak bilsini özü kartıp, sünahını kırıp zeherini heydep, partiyenin uzakçı güllep yaşnışı, üzlüksüz ravajlanıp zoru işi kapalatlı kıldı. Partiyeni umumüzlük katlık idare kılış, partiyenin yeni devirde özü üstüde inkılap kılışıdaki uluğ emeliyet bulup, 100 yıllık çoğun partiyanın özü üstüde inkılap kılış yeni menzilini açtı. Partiyanın siyasi kuruluşunu başı teç kılıştı çıntırıp, özü üstüde inkılap kılışının tüp siyasi yönlüşü de çıntırış şart. İdiye kuruluşunu partiyanın ulluk kuruluşu kılıştı çıntırıp, özü üstüde inkılap kılışının ötkür ideyevi koralını tavlaş şart. Merkezinin 8 türlük belgelemesinin royini katli emeliyleştirip, katlık intizam arkalık stilini tertip kısilip, özü üstüde inkılap kılışının önümlük yolunu beyti şart. Yer cihanını zilzilgi salıdığan heyvet bilen çeliklik karıştırış, rezillikini cazalaştı çıntırıp, özü üstüde inkılap kılışının ötkelgi hocum kılış cini, uzak sozuluduğan cinini yakış kılış şart. Partiye teşkilatının siyasi iktidarı ve teşkili iktidarı, uyuşkaklıkını küçe yetişti çıntırıp, dadıllık ve mayırlık bilen küreş kılıdığan, özü üstüde inkılap kılışkı cüret kılıdığan kadırla koşunu kurup çıkış şart. Özünü saplaştırış, özünü mükemmelleştiriş, özünü yığılaş, özünü yükseldirişki dair tüzüm kaydı sistemisini berpa kılıştı çıntırıp, uluğ özlük inkılabını algı sözletişini tüzüm kapalıdığı ilgi kılış şart. Partiya 18. kurultuydun buyan, biz Markizmlik partiya kuruş təlimatıgı varıslı kılıp ve onu ravajlandırıp, partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki tarihi təcrübelerini yekülləb ve tədbiğləb, partiyanı başkuruş idare kılış əmeliyeti de yenilik yartış, nəzriyesi de yenilik yartış, tüzümü de yenilik yartışını çoğunkur alğı sılcıtıp, kandak uzak müddet hakimiyet yürgüzüdüğün Markizmlik partiya kuruş, uzak müddet hakimiyet yürgüzüdüğün Markizmlik partiyanı kandak kuruşka bolgan kanuniyetlik tonuşumuzni yeni yükseklik yetküzdük. U bolsumu partiya merkezi komitetinin merkezlik bir tutaş rehberliki de çın duruş. Partiya özünü başkuruş, partiyanı umumüzlük katlık idare kılıştı çın duruş. Partiyanın siyasi kuruluşunu baş yetekçi kılıştı çın duruş. Katlık buluş asasi ritmi de tevrenmeyi çıntırış. Mıkkı kişi royini cari kıldırıp,
ıstıl kuruluşunu küçəyitişdi çın duruş. Çeriklikini tılçı yol koymaslıq pozisiyası bilen cazalaşdı çın duruş. Ammının mənpəyatıgi ziyan yetküzüdüğün barlıq çeriklik və nadoğru ıstıllarını tüzütişdi çın duruş. Halkılıq asallıqlarını çın tutup, yukarı arkılıq tövənli itekləşdi çın duruş. Partiya və dövlətinin nazarətçilik tüzümünü mükemmelləşdirib, umumüzlük kaplıqan daimliq, uzaq ünümlük nazarətçilik birikmi küçünü şəkilləndirişdə çın duruşdan ibarət. Partiya tarixi ügünüş, tərbiyəsi nəticələrini müstəkkəmləb və kengaytib, texımı qəddi, texımı anlıq qalda əsli məqsəd və buruşunu əsli çın saxlab, tərəqiyyatda yeni vəziyyət yaratış gerek. Partiya 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 6-cı umumi yığınının royunu çonqur ügünüb və izcillaşdırıb, partiya tarixini ügünüş, partiya tarixi tərbiyəsi ilə periş, partiya tarixini təşviq qilishni izcil türdə olğı səlcətib, bütün partiyani tarixi işənçini çıngıtib, əsli məqsəd və buruşni qəlibnin çonqur qatlımıdır həqiqi yıldız tartquzub, partiya və xalq sadiq buluşni ərkətdə əməliləşdirib, partiyanın şərəflik ən-ənisi və isil ıstılığı varislik qilib və onu əvic aldırıb, partiya və xalq işləri üçün sadaqətmənlik bilən tökb quşub, yeni imtihanda yaxşı nəticiləgi erişki təhləş gerək. Siyasi nazarətçilikini küçəyitib, yeni tərəqiyyat ideyəsini toluq dəlcayıda, umumüzlük ızçıllaşdırışqa əqiqi kapalətlik qilş gerək. Yeni tərəqiyyat basqıçını ilgiləb, yeni tərəqiyyat ideyəsini ızçıllaşdırıb, yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qilib, yuqır süpətlik tərəqiyyat qıtırıdqı bolub, partiya əzaları kadrlağa, partiya mərkəzi

tərbiyələş, başquruş, nazarət qilishni qattiq haqiqiy kuchaytirib, yosh kadrlarni partiyaga sodiq, samimiy bo'lib, g'oya e'tiqodni chingitib, asli maqsad va burchni asti ching saqlab, huquq to'g'ri muomala qilib, har vaqt o'zini qadrlab, o'zi ustida o'ylanib, intizom, qonun, qoidaga qattiq rioya qilib, hukumat ishida pok bo'lishning tunji tugmasini yaxshi etishga yetaklash kerak. Yosh kadrlar cho'qim sergak tonishga ega bo'lishi, doim partiyaning nazariyasi va Lushan, Fangjin siyosatlariga, partiya nizomnomasiga, partiya qoidasiga, partiya intizomiga, asli maqsad va burchga selishtirib, ba'zi ishlarni qilishga tegishlik yoki tegishlik emasligini, qilishga bo'ladigan bo'lmaydiganligini aniq tonib, chiriklik oynib ketishining oldini olish mudofaa sepini saqlashi lozim. Huquqni nazorat qilish tizimi va intizomni qonunni ijro qilish tizimini mukammallashtirib, turlik nazoratchilikni texnik qilibliq, texnik kuchlik, texnik unumli qilish kerak. Har darajalik partiya komitetlari partiya ichidagi nazoratchilikdagi asosiy gavdalik mas'uliyatini ado qilib, xalqlik osonliklar bo'libmi, birinchi boshliq va rahbarlik banzisi ustidagi nazoratchilikni gavdalik kuchaytirish lozim. İntizam təşürüş, reviziya orqalları, nazarətçilikki məsul məxsus orqallıq rolunu cari qıldırıb, partiya komitetinin partiyanı umumüzlük qatıq idarı qılışıqı həmkarlışıb, partiya içilikki nazarətçilikini başqı nazarətçilik bilən bağlaş, maslaşdırış qütürütkü bulub, bağlaş, maslaşdırışını çonqurlaşdırışının önümlük yolu üstüdü izdinişi kerek. Növət almaşdırış intizami, keyfiyatıqı bolğan nazarətçilikini küçəyitib, Kadrni partiya boshqurish prinsipida ching turib, partiya tashkilotining rahbarlik qilish va o'tkalni egallash rolini kuchaytirish bo'libmi, siyosiy o'tkal, paxtlik o'tkulni qattiq egallash kerak. Intizom tekshirish, reviziya organlari va intizom tekshirish, reviziya kadrlari boshdan oxir partiyaga, xalqqa intizom tekshirish, reviziya ishlariga sodiq bo'lib Partiyaning o'zi ustida inqilob qilishidagi mas'uliyati, vazifasini to'g'ri egallab, partiyaning 100 yillik kurishida barliq kelgan qimmatli tajribasi va isl istilni avj oldirib, partiya va davlat xizmati umumiyatini zichchor degan holda nazorat qilish, kafolatlantirish, ijro qilish rolini joriy qildirib, partiya va davlatning strategik o'rlashtirmalaridagi nishon vazifalarining amallashishiga texnik kuchlik Ünümlük türütkü bol iş gerek. İntizam təşürüş, reviziya qoşuğunu teximi yukarı ölçem, teximi qattıq intizam arqılıq özüge tələb qoyup, qattıq sınaqtın ötələydiğən ideya, stil, ixtidar sapanı tavlap, partiyeviliki arqılıq püttirəb durup və iş qılıp, qaysar əm həqqaniyetçil bulup, intizamni adil icra qılıp, hukukni ehtiyacalıq bilən işiltip, immunitet küçünü üzlüksüz aşırıp, Partiya ishchi va jamiyatdagi har qaysi taraflarning nazoratini tashabbuskorlik bilan qabul qilib, boshdan oxir partiya va xalqning sodiq qo'llovchisi bo'lishi kerak.

Radio anlıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 30. günü 2022 yıllık çağallık kollektif mübarekli şiğinde kılgan iştipaklık güç demektir. Küreş kılış kelgüsünü yaratıdığı namlık sözünün bir kısmını anlatımız.

kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Анна Москвага бир. Анна Москвага бир. Анна Москвага бир. Анна Москвага бир. Анна Москвага бир.
1: Dedi Anna'nın dostu. Tılınga taş. Dedi Kinez Meyakkaya hanım bu gepni anlap birdilla. Anna acayip yakşı ayal. Men onun erini yaktırmaymen. Emma özünü kavetli yakşı görümen. Nim üçün onun erini yaktırmaysız? O kaltısı yakşı adam. Dedi elçinin kotini. Menin erim. Onun dek siyasyon Avrupa'da nait az tepili do dep maqtaydı. Menin erim mi mağın şundaq digen. Emma men ulgep işenmeymen. Dedi Kinez Meyakkaya hanım. Eger erlerimiz bizgi şundaq demigen bolsa, biz onun haqiqi kıyapetini allı burun bilip boğan bolattık. Meningce karinin uççığı çıkan galvan adam. Bu gepni men silerge şivirlap durup devatı men. Bunun rastlıkı iniklığı. Burun kişiler bana onu akıllık adam deyişken de onun akıllık tarafını tapanmay, özemli galvan okşaymen dep oylap kalkanttım. Hem de men onu galvan davatı men. Bu toğır gep. Şundak mı? Bugün gepleriniz kıvetli zeherlik ko. Azırak mı ondak emez? Şundak deme ilacım yok. İşkimizin işçi de birimiz galvan. Emma siz mi bilirsiniz? Dünyada özünü galvan sanaydıgan adam mutlak yok. Galvan sanaydıgan adam mutlak yok. Devlet toygan hiç kim yok. Öz aklıge her kim tok. Dedi diplomat Fransızlarının bir makalını misal keltürüp. Togra togra. Dedi Kinez Meyakkaya hanım derula onun sözünü kuvvetle. Emma men silerinin annanın yaman gepini kılışın lağı yol koymaymen. O yakşı ayal, tolumu oğunluk. Eğer kişiler onun aşık bop keynigi kırvağan bolsa, onunga onun neme çağrısı? Men onun yaman gepini kığınım yok. Dedi annanın dostu özünü akla. Eğer bizden keynimizden hiç kim kölen gidek ergişip yürümegen bolsa, bu bizden onun keyniden yaman gepini kıp yürüşke haklıkmız digenini bildirmeydu. Kinez Meyakkaya hanım Anna'nın dostunun edepini keliştirip begendin kiyin ornudun turup ketip, elçinin hotunu bilen bile yeni bir dair dikilerinin keşiği berip olturdi. Ola Prusya padişahı toğırlık paranlışı vatattı. Silahının o tarafta kimin gaybetini kılıştın la? Sordu Betsy. Erhotun Karininla'nın bombamdu. Kinez hanım Karininli bir kur terpilep çıktı. Dep cevap verdi elçinin hotunu külgen boyu üstelge gelip oltırıp bolgan dinkin. Epsus biz anlamay kaptımız de. Dedi öy ilgisi, közü işikte külüp durup. Ahir yetip kepsiz, dedi o, öyge kırıp gelgen Vronuski'yi kırıp. Vronuski, bu yada oltırgalla bilen, her günü digi de kuşarışıp durduğun bolğaçka, hemmeylen bilen tonuş attı. Şuna kuddi, elili sırtkı çıkıp kaytıp kırgendek, nait erkin tabi menip kırdı. Nədin kilişiniz demsiz? Dedi o, elçinin xotununun sualıqı cevabən. İlacım qança, xırar qılay, qızıqçıla opera teatr xanısıdın kilişim. Ulanın oyullarına yüz qetimlap köysünüz mu zeri kişi isqınmaysız. Acayip işte. Bu, qayt-qayt körüşmü qamlaşmıqan qılıq. Lekin, mən naqşılıq opera köysəm uxlap qalımən. Kızıqçılarının operasyonu kösem, ahırgıcı mit kınmay oltırıp görümen. Bana bek köngüllük belin odu. Bugün akşam

0: Fransız nakşçının gepine çıkırıp, o vaktiki bazı kızık işlerini sözlep vermekçi bolu atattı. Elçinin kodunu korku atkandek kıyafet tuturup, onun gepini bölüp etti. Ötünüp kalay, onda korkunuş işlerini yeni sözlü müsünüz? Bolu da, sözlü mey. Sözlü müsün mü o korkunuş işlerini hemenle bilisile? Eğer o operada könüllük boğan bolsa, hem mi adam berip köygen bolatdı? Dedi Kinez Miyakkaya hanım onun gepigi maslışıp.
1: Apağının nemi oylau atkını, sana kimne ilip vermekçi bolu atkını bilen menin karım yok.
0: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılış mı dokku?
1: Yak, muş toğırlık paranlışımız. Son rastgepini kısam, meyli kiri ya ki yaş, meyli senin apan ya ki başka ayal bolsun, insap yok ayallalı bolsa, ondak ayallar menin könlüm giyat. Şuan men onun işleri toğırlık kılınan geplerini pekatla anlaşına kalamayman.
0: Anna, menin apam toğırsa da bundak hürmetsizlik bilen gep kınmasını soraymen.
1: Oğlunun bekti bilen şan şarpının nerdligini bilmegen ayalda insap mı bulmaydı?
0: Sana yeni bir kettim dep kuyay. Men hürmetimni kıldığan apam toğırsa da hürmetsizlik bilen ındak geplerini kımıgın.
1: Senin apanğı mihrin yok. Mihrin fakat tılının uçudala.
0: Senin deydiğinin şulu bolsa. Ömüse.
1: Şunda kıl. Hazırlı bir taraf kılıp et. Men allı burun bir kararı kep boğan.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla. Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Taşkırdın kadem avazı anlanganda, Kinez Betsy hanım Anna'nın kelgelikini bilip, iştik Vronski'yi karap koydu. Vronski çırayı da galiti bir hal etti. İşik terepki karıdı ve kırıp kilovatkan Adem'ge hem huşal, hem bütün dikkati bilen, yana azırak cüretsizlik bilen nezirini taşlap, ornudun asta koptu. Anna mihmanhanığı kırıp, adıtı bu içe gevdesini tik tutup, aksüngekle cemiyetideki başka ayalladın olaydı perklinip turduğan ildam ve yenik menişi bilen udul menip, öy ilgisinin aldığı kelgende onun bilen külüp turup kol ilişti. Ve külgisi bilen Vronski'ye leppidi bir karap koydu. Vronski onun bu çonkur egilip salam bergendin kiyin derhal orunda koyup bedi. Anna onun bu cevaben beşini lınıştıp koydu ve bir dilli kızırıp koşumisi selpel turulup kaldı. Şundaktım o derru özünü oğlu velip, andın kalgan mehmalla bilen beşini lınıştıp turup, bir-birlep kol ilişip görüşüp çıktı. Ula bilen görüşüp itip, öy ilgisige. Şu turkuda Graf Lidiya hanımınkidin kelişim, heli burullu menişki tereddütlan gandım, hanım tutu velip zadılı koyup bəmidi. John efendimi şu yedişken, bek kızık adam da kılıdı. Heee, elikki misyoner mi? Hindistan'da turgan vaqtidagi qiziq ishlarni sözlab berdi. Uning kelishi bilan to'xtab qolgan gaplar xuddi shamolni ko'rib kuchayib ketgan o'tga o'xshash yana vajildab ketdi. Jon efendi, to'g'ri Jon efendi, men u odamni ko'rgan. Nayt sog'lom odam. Vlasiva bir chaqda uningga kuyib qolgan. Eras Kichik Vlasivani Topovqa yotliq bo'lamish deb angladim. Bu gap rostmi? Men ularning ota-onasiga bakma qoyil. Anglagan gaplarga qaraganda u ikkisi bir-biriga bo'lgan sop yisiyotlari bilan to'y qilgan ekan. Sop yisiyotlari bilan? Sizning ideyingiz yengishgan jumo? Hozir nima undaq yisiyot bilan bo'ldiga shipa? Dedi elchining xotini. İlaç kança, konurap ketken bu ehmiqanı adet hazırgıcı davamlaşıp kelevatıdı. Dedi Vronski. Kim şu adet kırayı kısa, onu çokum nesbasıdı. Men akıl bilen kılıngan, öylük uçaklık durmuş ne bəxtlik durmuş de bilimen. Oğu şundak, lekin akıl üstüge kurulgan bəxtlik aile, Əslində besilib turuvatqan həvəs bilən toqunuşub qaldığan bolsa, uçaqda o tozqaqdak tozub ketişi mi mümkin? Dedi Vronski. Biz əql idrak üstüge qurulğan ailə dəb, hər iki tərəf bir məzgil qutırab, kiyin əqliği gəgən ailini deyimiz. Bu bir qətim qızıl çıqqan adəmgə qaytı çıxmıqan dək bir iş. Ondaq bolsa, Odamga chechak sog'andek, muhabbatga mu chechak silish kerakmi? Men yosh vaqtimda cherkovdagi bir ruhoniyni yaxshi ko'rib qolgan, dedi Kinez Miyakkaya xonim. Shu ishning mening turmushimda qandoq rol o'ynaganligini o'zimmi bilmayman. Yo'q, muhabbatning nimaligini bilish uchun avval xatolashib, ondan tuzilish kerak, dedi Kinez Betsy xonim. Toy qıp bolganlarmı şunda qılış kerek mi? Tüzülüp yaxşı adam buluşunun ilgiri kiyilliki yok. Bu gap İngilizlarının bir makale. Toğra, del şundak. Dedi Kinez Betsy hanım onun digineki koşulup. Çokum aval hatalışıp andın tüzülüş kerek. Siz bunun kandak karaysız? Dep sorudu o anladın. Levlerde bilinər bilinməz təbəssüm oynab durğan Anna ulanın gəplərgə cimcit qulaq silib oltıratdı. Minincə, dedi Anna, qoludun ilivətkən pəliyini oynab oltırıb. Meningcha bosh qancha bo'lsa, aqlmi shuncha bo'lgandek, yurak qancha bo'lsa, muhabbatning turlarimi shuncha bo'lsa kerak.
1: Vronskiy ko'zlarini Annadan uzmay, uning nima deb javob berishini yuragi dupildigan holda kutib turardi. Anna shu gapni deganda, xuddi xavf-xatardan qutulgan odamdek yengil tinib qo'ydi.
0: Moskvadan xat oldim,
1: dedi Anna birdan uningga qarab.
0: Hatto Kitini qattiq og'riq deb yozibdi.
1: Rasmo, dedi Vronskiy qo'shimisini turib.
0: Bu xabarga siz ko'ngil bo'lmamsiz?
1: Dedi Anna uningga jiddiy tikilib.
2: Undaq emas, bekmi ko'ngil bo'laman. Xatda nimalarning yozilganligini menga deb berasizmi?
1: Anna o'rnidan turib, Kinaz Betsi xonimning yoniga keldi.
0: Menga bir piyola choy bersangiz,
1: dedi u Betsi o'tirgan o'rindiqning kaynida o'ri turib.
2: Kinaz Betsi xonim choy quyuyotganda Vronskiy Annaning yoniga keldi. Xatda nimalarni debdi?
1: Deb yana so'radi u.
0: Men erlarni numussizlikning nimaligini bilmay turib, numussizlik to'g'risida ko'p gap qiladi deb o'ylayman,
1: dedi Anna Vronskiyning savoliga javob bermay turib.
0: Men sizga xilidan beri aytay deb yuratdim.
1: U shu gapni qilib bo'libla, ustida albomlar turgan bo'lingdagi ustalning yoniga berib o'tirdi.
2: Men sizning bu so'zingizning ma'nosini toza tushunmadim,
1: dedi Vronskiy bir piyola choyni uningga sunib berib etib.
0: Anna yenidagi sapaga lappida bir qarab qo'yib edi, Vronskiy darrov kelib o'tirdi. Mening sizga aytmoqchi bo'g'inim,
1: dedi Anna Vronskiyga qarmay o'tirib.
0: Siz yarmas ish qildingiz. Yarmas, to'limi yarmas ish.
2: Siz meni qilgan yomon ishini bilmaydigan o'xshaydi deb o'ylamsiz?
0: Shunda qilganimga kim sababchi bo'lgan? Buni bilamsiz? Bu gapingizni nima ishga menga deysiz?
1: Dedi Anna Vronskiyga jiddiy tikilib.
2: Nima ishga keldikini o'zingiz bilasiz,
1: dedi dodil va xushallik bilan Vronskiy. Ko'zlari uning ko'zlari ichiga tikiliklik edi.
0: Amdi Vronskiy emas, Anna xijolat bo'lib qoldi. Bu ishingiz sizning rahimsiz odam ekanligingizni isbotlaydi.
1: Anna og'zida shundoq degani bilan ko'zlari Vronskiyning undoq emas, yissiyotga boy odam ekanligini bildirib turardi. Shu sababdan bo'lsa kerak, Vronskiydan ozroq qo'rqibmi qoldi.
2: Boy siz degan ishda bir uqishmaslik bor. Men u qizga muhabbatimni bergan emas.
0: Esingizda bo'lsin, sizning undoq yormas gaplarni qilishingizni ma'ni qilaman,
1: dedi Anna birdilla shurkinib ketib.
2: Lekin ma'ni qilaman degan so'z Vronskiyning ishlarga aralashishga huquqli ekanligini iqror qilganlik bilan barobar ekanligini, degani iqror qilganlik bilan barobar ekanligini darrov sezib qoldi. Yana texi bu gap uning o'ziga muhabbatini bildirishga rag'batlantiribmi qo'yatdi.
0: Men bu gapni sizga xeli burilib demoqchi edim,
1: dedi Anna uning ko'zlariga tikilib turib yana.
0: Uning ichki mang'zi qizirib o'tdek yenib ketyotdi. Sizning bugun bu yerga keldiganligingizni bilib, shu gapni qilib qo'yg'ili oloyida keldim. Endi bu ishingizni to'xtating. Men azaldan boshqalarning oldida qizirib baxmagan. Siz meni birer ishda

kılın, könlüm tinjisin. Bu gepni anlap Vronskiyning chiroyi nurlanib ketdi. Ajib kılın, könlüm tinjisin. Kılın, könlüm tinjisin. Bu gepni anlap Vronskiy sizning könlüngizni mi tinish qo'ymayman. Mening barliqim, mening muhabbatim. Shundoq. Men özümni sizdan ayırıp turup tasavvur qilolmayman. Siz bilan men bir jon, bir tan. Buningdan keyin özümgimi, sizgimi tinchiyin. Özümgimi, sizgimi tinchiyin. Özümgimi, sizgimi tinchiyin. Özümgimi, sizgimi tinchlik bo'lmaydi. Bizga mansub bo'ladigini xopiliq

0: yeriniz geldi. Degendek, Karenin dəl şu çağda salmaq və iğr çamdab mehmanxanığı kirib gelgen idi. O, xotını bilən Vronskiyğa ləppidi bir qarab qoyub, andın öy igisinin yenigi berib olturdi və çay içkəç salmaq jaranlıq avazı bilən gəp qilishqi başıldı. Adıdı bu içə gəp arlıqlarda kimlənidir yaratmağandək məsxiri astığı aldı.
1: Cemiyetinizdikiler tügel cemboğa okşamamdı. Hem misala Mosses'ki okşaş güzellerken.
0: Betsy, onun undak meskırı teleppüzdü gep kılıçlardın bizarıydı. Şunu bu akıllık ayal gepni derrula mecburi herbi hizmet doğrusudaki ciddi parangı buruvetti. Karenin mu şu Allah huşal halda gepki arlaşıp, Betsy yamallavatkan yeni permanını ciddi hale tuturup yimayı kılışkı başıldı. Anna bilen Vronski, tekçi aşu küçük üstel yeni de oltırattı. Ula yakşı kınmayvatı da, dedi henimladın biri Anna, Vronski ve Anna'nın erini közü bilen şerat kılıp. Mən sizgi diyen go, dedi Anna'nın dosti. Bu ayallalı emez, mehmanxanıda olturğallarının hemmisi digidek, hatta kinez Miyakkaya hanım bilen Betsy'nin özümü bu dairdin ayrılıp, ayrım olturuşkan o ikisige. Huddu ula köpçülüknün işiga kaşılı kılvatkandek pat-pat karap koydu. Birli Karenin ulağı bir ketimi karap koymay, yenili başlangan paranga kızgın berilip olturattı. Kinez Betsy xanım, ulanın hemmeylende köngülsüz təsirat kaldırvatkallıqını sezip, başka bir ayalını Karenin'nin sözünü tınşaşka özünün ornuğu oltırğızıp koyup, Anna'nın yenigi badi. Mən erinizden gepni inek, çünüşlik kıldıqallıqıga tolumu kayıl. Çüengil bombaydıgan geplerini onun ağızını anlısam, şu an çünümen. Bu diginiz rast. Dedi Anna bəxt külküsü de külüp durup. Emeliyette o Betsy'nin nemi digerlikini enik anlamağan idi. Şundaqtı mı o köpçilik olturgan üstelge kilip ulanın paranlarına koşuldu. Karenin yarım saat olturgan dinkiyen xotununun yenigi kilip billi qaytıp ketişini etkan idi. Anna onunla qarap mı koymay, özünün keşlik tamak dinkiyen qaytıdıqallıqını dedi. Karenin onunla sel egilip koyup, öz yalğız qaytıp ketti. Anna'nın peytonunu heydaydıgan adam, parqırap turgan xurum pelto kiyvalgan qeyri tatar idi. O, işik aldıda muzlap, tıpırlap ketip atkan boz atını aran tutup turvatatdi. Çakar bala peytonunun işikini içip, Anna'nı saklap turatdi. Dervazıven dervazını yoğan içip koyup, Dervazının bir yeni da dügdereb turatdi. Anna peltusunun ilmikigi ilinip kalgan yeğinin ceyikini əpçil kolları bilen boştu bitip, özünü uzutup çıkan Vronskiy'nin gəplirge işçi-işçidin yayrap turup kulak selip geletti. Sizge hiç demi demigen, mən mi sizden hiç demi talep kımıgan mı bolaylı? Ama mağı dostluktan kerek emeskini bilişiniz gerek. Ömürümde mağı mümkün boludugan birden bir bəxit, siz anlaşını yaxşı görmeyi vatkan, aşı bir eğiz söz. Muhabbet. Muhabbet. Anna bu gepni ixtiyarsız aldırmay, çin könlüdün çıkırıp durup tekrarlap koydu. Ve yeğinin ceygini ilinip kalgan yerdin boştu valgan şu bir dakiqi içi de bir eğiz gepni koşup koydu. Bu sözni men köp tereplimilik menigi igi boğ-

0: yürüp, pəqət bügülla məqsidigi yetkənlikidin özünü bəxtlik his qılıp, məğrur halda öyge qarab mağdı.
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azgan xatlı kerek.
1: O xatla bu yedemez.
2: Mən sizge oynışınızda öyge çakırtıp gelişinizgi bombaydı qallığı toğırlık yapkıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bop qalgan. Çünkü...
2: Mən ayal kişinin nemi zörür yettin oynışı bilen körüşü qallıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmepdiken mən?
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bilen himmetini yüz abroyunu sakla şartı veren beridu. Şundakken bunu şapkasızlıktan ataşkı bulam da?
1: Bilsiniz bu şapkasızlık da mı yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yak! Eğer siz bu sözlü işçilişini yakışık görseniz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için boğa ademini rezildisi buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurayım. Huzurunladı boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Karenin əslide xotını bilen Vronskiyinin ayrım üstelde kızgın paranlaşıp oltırgallıqını köygende gayrilik ya ki əxlaqı yat bir oylanı könlüge keltürmegen idi. Kiyin etrapıdikilerinin u işkisinin bu kılıqını yaktırmagandek ulağı pat-pat qarap koyuşlarını köygendinkin andın ulanın durus iş kılmagallıqını yes kılgan ve xotını bilen şu iş doğruluk sözleşini könlüge pükken idi. Karenin öyge kaytıp gelip, her kaçankı dek kütüphanısıgı kirip, yatma orunduğu gelip olturdi. Andın kağız kesidigan piçakını bet arısıgı kıstırıp koygan, papizm toğırsıdaki kitapının dəl şu yerini içip, adıtı bu içe saat bir gece okup olturdi. Nemini dur koğlavatkan ademdek, pat pat beşini çaykap, aldığı börtüp çıkan manlıyını sılap koyatdi. O belgilengen saat yetip gelgende ornıdın turup yüyünü velip, andın yetip uxlaşkı tayarlı kıldı. Anna tekçi kaytıp gelmegen idi. Karenin bir kitabını koltukıgı kıstırıp yukurgı çıktı. Bugün akşam o kündeki dek hükümet hizmetleri üstüde oylanmadı. Kallısı, xotını ve onun bilen münasibetlik köngülsüz işla bilen bent idi. Adeti boyuca deru karvıtığı çıkıp yatmay, işki kolunu kaynigi kılıp, öyünün işi de menip yurdi. Kallısıga yeniden payda bolgan bu işini çokum yakşırak oylap yakışım kerek degen hiyal kırıp algan bolgaçka uykusu kaçkan idi. Karenin deslepte xotını bilen sözlüş kararı kelgende bu iş onunğa oddi hem asan tuyulgan idi. Lekin yeni payda bolgan bu işini mulayizi kılıp çıkkandan keyin bu işinin undaq asan emas, murekkep, qiyin iş ikenligini his kılıp kaldı. Karenin gumanxor adam emas idi. Gumanxorlukni xotınığı kılıngan haqaret dep biletti. Adam özünün xotınığa toluq işiniş kerek dep oylaytdi. Ama nemi üçün işiniş kereklikini? Yaş rapiqemge men işensamla meni yaxşı köremdu degenni özüdün bir qetimi sorap baxmağan idi. Özü işenmeslikning nemelikini bilmegeçke xotınığı

Hayattan korkan elik çoğunkur hağının özü idi. Pikir ve yes tuyğulurda başkalarının işlerini oylaş, karının adetlenmegen bir hıl royi paliyet idi. Bu hıl royi paliyetini o ziyallık ve xayüplik xiyalparaslik de biletti. En yaman boğunu şu ki, o işlerim emdi bir neticegi erişeyi dep qalgan. Bolup mu bana hatırcemlik, royi kuvvet tazı lazım bolup atkan çağda, könlümde bu mänisiz endişile düştü. Kanda kılışım gerek. Men unçilik avarçiliklerge, özgür işlerge takabül turanmağı dek derecedeki yüreksiz adam emes ko. Men yakşı oylanıp bu meseleni hal kılışım, andın onu unutup geçişim gerek. Dep üllük gep kılıp ketti o. Onun hes tuyguları, könlüde payda boğan, ya ki payda buluşu mümkün boğan niyet ıhbalları bilen menin karım yok. Ula onun vicdanını berip takılıdığan din kategoriyesi gibi mensup işla. Dedi o işçi de ve yeni baykıgan meselenin kanda karakterlik mesele işkenlikige hüküm kılıp boğan dinkin özüne helili yeniklişip kalgan dek sezdi. Şundak. Onun yes tuyguları vicdanını mensup nersile. Men bilen münasibeti yok. Menin mesuliyetim enik. Aile başlıkı men. Şun onunla yol gözüp koyuş mesuliyetim ba. Şu menidin etkanda onunla karta kısmen mesuliyet menin üstümde. Onunla özüm sezip duruvatkan katerlik ehvallarını dep, onu ıgaklandırıp duruşum. Hatta lazım boğanda onun hukukumunu yürgüzüşüm. Onun özümünün fikrini eğitişim gerek. Şunun bilen o hotunu kayıtıp gelgende onun deydiğen geplerini kallısıga katar tızıp aldı. O işler üstüde oylanıp oldurup, özünün aile işlerini dep, bilip bilmey bir mınçı vaktini, bir mınçı zihnini serip kılıvetkinige epsulunup mu koydu. Şundak bolsu mu, pat ardı deydiğen geplerini, huddi hükümet hüccetlerini tüzgen gokşaş, şekil ve tertipi bilen kallısıga naiti inik kılıp yezip tamamladı. Men tövendeki birkaç noktada gep kılışım gerek. Birinci, ammavi pikir bilen yüz abroyunun muhimliğini düşündürüş. İkinci, öylünüşünün ehmiyetini dini cihetten düşündürüş. Üçüncü, eğer zörür bolsa, oğlunun bəxsizlik uçurap gelişi mümkünlikini esige sep koyuş. Törtüncü, özünün mü bəxsizlik uçurap geliş ihtimalının bağlıqını bildiriş. Karenin şu işlerini kallısından ötküzüp bolgan dinkin, barmaqlarını kırıştırıp, ol kallarını pəski kartıp, sozgan idi, barmaqlarının ügülleri karaslap getti. İşki kolunu bir-birge kırıştırıp durup, barmaqlarını karsıldı tiştek şu yaman adet onu tınışlandırıp, soğuk kallıkını əsligi keltür etdi. Del hazır onunğa şuhıl soğuk kallık zörür idi. Ayal kişinin pelempeydin çıkıvatkan yenik ayak tivişi anlandı. Karinin deydiğen geplerini tayarlap bulup, cahidi öğrü turatdı. Kolları yeni şu halette. Karsıldamdı yok, bilmeydi. Herhalde bir barmakıdın bolsumu kas çıktı. Pelempeyni yengil desep çıkıvatkan kadem tivişi anlanıp turuvatattı. O bu tivişini anlap, Anna'nın üstüge çıkışka az kalgallıkını bildi. Gerçi öz notkıdın kana etlengen bolsumu, emma o geplerini uçuk etiştin yanılı korkup duruvatattı.

0: Kim?
1: Ben yığılıştım. Kaytkan eken kıp beraya.
2: Atanın bilen bir koru da durumuz. Ama vaktimiz odol kelmeydi.
0: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da kağılıklı oldu. Ben sıra kımmızım da sizi demi geydim.
4: Ata anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep künlep vaktimiz odulken miydi?
2: Ata anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz odul gelsin.
5: Baba, siz sulu oynadığın vakti de ben sürekli ep koyayım.
2: Öydekiler bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz odul gelsin.
6: Ata anamdan sağlamlıkını dileyim ben.
2: Ata anamızda seyganışka vaktimiz odul gelsin.
4: Dada, ana, biz geldik.
7: Buva, muma.
8: Küçükine ot yalkını, barmakımızın uçunu illata alaydı. Lavuldap köyüvatkan Gülhan, bütün bedenin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su, kalpıkımızın nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalvuz çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

0: ئەسپاتلىدى. لېكىن كۆپ قىسىم ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇتقۇچىلىرى پەقەت قىسقا مۇددەتلىك تەربىيەلەنگەن بولۇپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ پىسخىكا مەسىلىسىنى پەرقلەندۈرۈش ۋە ھەل قىلىش ئىقتىدارى چەكلىك بولغاچقا، پىسخىكا مەسىلىسى كۆرۈلگەن ياشلار ئۆسمۈرلەر داۋالاش ئاپپاراتلىرىغا ئاتلىنىشقا مەجبۇر بولدى. ۋاڭ يىچۈەن مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: بالىلاردا پىسخىكىلىق مەسىلە كۆرۈلگەندە، بەزى ئاتا-ئانىلار كېسەل بولۇپ قالسا دورا يېسىلا ياخشى بولۇپ كېتىدۇ دەپ قاراپ، دوختۇرخانىغا كىرىپلا دوختۇرلاردىن دورا يېزىپ بېرىشنى تەلەپ قىلىپ، دورىنىڭ رولىغا زىيادە ئىنتىزار بولۇپ، بالىلارغا پىسخىكىلىق ئۇيغۇنلىشىش ۋە رىتىمىنى تەڭشەش بوشلۇقى بەرمەيدۇ. مۇخبىرنىڭ تەكشۈرۈپ بايقىشىچە، بەزى ياش ئۆسمۈرلەر دەسلەپتە پىسخىكىلىق داۋالاشنى قوبۇل قىلغان بولسىمۇ، لېكىن پىسخىكىلىق داۋالاشنىڭ داۋالاش كۇرسى بىر قەدەر ئۇزۇن بولغاچقا، ئاتا-ئانىلار كېسەل داۋالاشقا ئالدىراپ، قىسقا ۋىدىيو قاتارلىق تور سۇپىلىرىدا مۇنتىزىم بولمىغان پىسخىكىلىق مەسلىھەتلەرنى ئاڭلاپ، ئامال قىلىپ روھى كېسەللىك تۈرىدىكى دورىلارنى سېتىۋېلىپ بالىلارغا ئىچكۈزۈپ، بالىلارغا ئىككىنچى قېتىم زىيان يەتكۈزىدىكەن. پىسخىك ساغلاملىق مۇلازىمەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش. بۇ ئەھۋالغا قارىتا زىيارەتنى قوبۇل قىلغانلار تېخىمۇ قاراتمىلىققا ئىگە ياش ئۆسمۈرلەر پىسخىكا ساغلاملىقى مۇلازىمەت سىستېمىسى بەرپا قىلىش تەكلىپىنى بەردى. بىرىنچىدىن، ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ پىسخىكىلىق كېسەللىكلەرنى تەتقىق قىلىش سەۋىيىسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. جۇشيۇخۇي مۇنداق تەكلىپ بەردى: ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن تېخىمۇ قاراتمىلىققا ئىگە سىستېمىلىق داۋالاش ۋاسىتىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، دورا ۋاسىتىسىگە زىيادە تايىنىۋېلىشتىن قۇتۇلۇپ، پىسخىكىلىق داۋالاشنىڭ ئىشلىتىلىش نىسبىتىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ پىسخىك ساغلاملىق ئەھۋالىنى ئىزقوغلاپ تەكشۈرۈشنى كۈچەيتىپ، ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ پىسخىك تەرەققىيات يۈزلىنىشىنى ئېنىقلاپ، ئالاقىدار سىياسەتلەرنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى ۋە مۇكەممەللىشىشىنى ئىلمىي ئاساس بىلەن تەمىنلەش كېرەك. ئىككىنچىدىن، كەسپىي ئىختىساسلىقلار قوشۇنىنى يېتىشتۈرۈشنى كۈچەيتىش كېرەك. چىنۋېي مۇنداق تەكلىپ بەردى: روھى كېسەللىكلەر دوختۇرى ۋە پىسخىكا ساغلاملىقى ئوقۇتقۇچىلىرىغا مايىللىشىدىغان سىياسەت تۈزۈملەرنى تېزدىن يولغا قويۇپ، پىسخىكا ساغلاملىقى بويىچە كەسىپلەشكەن مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلەشنى ئۆستۈرۈپ، كونكرېت ئېھتىياجغا ئاساسەن ياشلار ئۆسمۈرلەر پىسخىكا ساغلاملىقى مەخسۇس بۆلۈمىنى كۆپەيتىپ تەسىس قىلىش كېرەك. ئۈچىنچىدىن، مەكتەپلەرنىڭ بالدۇر بايقاش، بالدۇر ئارىلىشىش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش كېرەك. مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق تەكلىپ بەردى: مەكتەپتىكى پىسخىكا ساغلاملىقى ئوقۇتقۇچىلىرىنى لېكسىيە سۆزلەش، خىزمەت ئورنى، دېلو مىساللىرىنى مۇھاكىمە قىلىش قاتارلىق كۆپ خىل شەكىلدىكى پىسخىكا يېتەكچىلىكى ۋە قاتلاملار بويىچە تەربىيەلەش بىلەن تەمىنلەپ، يەككە يېتەكچىلىك، كوللېكتىپ يېتەكچىلىك، ئىجتىمائىي تەشكىلات پائالىيىتى، پەنلەرگە سىڭىپ كىرىش، مەكتەپ مەدەنىيىتىگە سىڭىپ كىرىش قاتارلىق كۆپ خىل يوللار ئارقىلىق پىسخىكا ساغلاملىقى تەربىيەسىنى قانات يايدۇرۇپ، پەن ئوقۇتۇشىدىكى پىسخىكا ساغلاملىقى تەربىيەسى ماھارىتىدىن پايدىلىنىش سەۋىيىسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. تۆتىنچى، كۆپ تەرەپنىڭ ئۈنۈملۈك ھەمكارلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. خۇنەن ئۆلكىلىك مېڭە كېسەللىكلىرى دوختۇرخانىسى بالىلار پىسخىكا بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى، مۇئاۋىن مۇدىر ۋىراش جۇيانەن مۇنداق تەكلىپ بەردى: جەمئىيەتتىكى كۆپ خىل يوللار ئارقىلىق تەشۋىق قىلىش، مەكتەپتىكى ئاتا-ئانىلار دەرسخانىسى ئارقىلىق ئاتا-ئانىلارنى ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ پىسخىكا ساغلاملىقىغا ئەھمىيەت بېرىشكە يېتەكلەپ، بالىلارنىڭ زىيادە ئېغىر پىسخىكا يۈكى ۋە بېسىمىنى ئىمكانقەدەر تۈگىتىش ياكى يېنىكلىتىش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، پىسخىكا ساغلاملىقى بويىچە پەننى ئومۇملاشتۇرۇش تەشۋىقاتىنى كۈچەيتىپ، روھىي ساغلاملىق مەسىلىسىگە بولغان توغرا تونۇشنى ئاشۇرۇش كېرەك.
1: ئاداش، ئەتە باغچىغا بېرىپ 10 كىلومېتىر يۈگۈرۈپ كېلەمدۇق.
2: ۋاي، بولىدۇ، ئەجەب ياخشى.
1: ئىلگىرى تاماق يەيمىز دەپ ئىزدىشەتتۇق، ئاداش، ھازىر بىللە چېنىقىمىز دەپ ئىزدىشىدىغان بولدۇق مانا.
3: يەنە بىر قېتىم ئوينامدۇق. پەسكۈچە، پەيتوپ ئوينايمىز. ئىلگىرى تور ئويۇنىدا بەسلىشەتتۇق، ھازىر چېنىقىشتا بەسلىشىمىز. تاغ چوققىسىغا يەنە بىر ئاز غەيرەت قىلساممۇ چىقىدىكەنمەن. ئىلگىرى بىكارچىلىقتا قارت ئوينايتتىم، ھازىر دائىم تاغقا چىقىمەن. سالامەتلىكىم باغانسېرى ياخشى بولۇپ كېتىپ بارىدۇ.
4: تەنساقلىق زور بايلىق، ھەممەيلەن چىنىقىشقا ئەھمىيەت بېرەيلى.
0: قەدىرلىك دوستلار، يېقىندا بەزى تورداشلار ساماۋەر شورپىسىنىڭ ئاچچىقلىق دەرىجىسىنى سەل ئاچچىق، ئوتتۇرا ھال ئاچچىق، بەكلا ئاچچىق دەپ تۈرگە ئايرىغاندا بەك ئېنىق بولمايدىكەن. ساماۋەر شورپىسىنىڭ ئاچچىقلىق دەرىجىسى كۆرسەتكۈچىنى تېخىمۇ ئىلمىي بېكىتىش كېرەك دېدى. سىز ئاچچىقلىق دەرىجىسىنىڭ بىرلىكىنى بىلەمسىز؟ ئاچچىقلىق دەرىجىسى ئۆلچىمىنى بىرلىككە كەلتۈرۈش ئىمكانىيىتى بارمۇ؟ لازنىڭ ئاچچىق بولۇشىدىكى سەۋەب ئۇنىڭ تەركىبىدە كاپزائىتسىن بار. بوتانىكا دوكتورى شى جۈننىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، كاپزائىتسىن ئەمەلىيەتتە ئۆسۈملۈكلەرنىڭ ئۇرۇقىنى قوغداشتىكى ۋاسىتىسى ئىكەن. Tabiat dünyasında nurgun hayvanlar açık hiç gücret kılanmaydı. Kuşlar bolsa bunu kokşamaydı. Ula, lazurkunu buzu etmeydi, belki pekat kızıl lazının tatlı təminini his kılıp, açık təmini his kılalmaydı. Şuna açıktan kokmaydıgan, hem lazının urquğa buzgunçuluk kılmaydıgan kuşlar lazurkunu tarqıtalaydı. Beijing Avyasiya Alam Qatnışı Daşıyosu Kurulma Biyologiyası Profesori Yeşin Mündaq dedi. Bizden açıqını his kılalışımızdaki sebep, kabza isin TRPV1 dep atıldığan kubul kılgıcı tənçigi təsir körüsteleydi. TRPV1 temperaturunu his kılalaydı. Temperaturunun özgürüşü gəgişib, bu aksılının şekilde özgürüş yüz verib TRPV1'ni ilip yürgütçi öcəyirlərini qıdıqlap, münasib elektr signal asıl kılıdı. En ahırda nervi sistemisi temperaturunun örlügelikini yes kılalaydı. TRPV1'nin yes kıldığını bir kadar yukarı temperatura. Şuna açık jigende payda bulduğun tuyğu ameliyatına aydı kızıq nersigi yolukkanda payda bulduğun ağırıq sezimi oxşaydı. Bu xil ağırıq sezimi bilen tem sezimi oxşumaydı. Tem reseptoru pekat tılının üstügele caylaşkan bulup, ula çüçümel, tatlıq, açıq, tuzlu qatarlıq her xil temni yes kılalaydı. Açıqlıq derecesini yes kıldığun TRPV1 reseptoru bütün bedenge tarqalgan. Şuna biz açıq yegende, bazda bütün bedende açıq sezim payda boğan tek es kılımız. Ondaqda açıqlıq derecesine ölçem bekitkili bulamdı. İlim pende haqiqatan açıqlıq derecesini ölçeydiğen ölçem var. Məsələn, Scoville görsətkici SHU açıqlıq derecesinin birliki. Bu xil açıqlıq derecesi ölçümünün ölçünüşü bir qadar subyektiv. Lazını ezip, şeker suyu bilen suyulduruq, ta ki sınaq kılınğıcı açıq təmini sezmigenge qadar gece boğan suyulduruş, həssilik sani lazının açıqlıq derecesi buludu. Bu ölçem boyunca oxşumğan lazlarının açıqlıq derecesi pariq entayın çoğun. Məsələn, kök lazının açıqlıq derecesi 5000-dan 6000 SHU gıca. Mogui lazının açıqlıq derecesi 800000 SHU. Sap kapza etsinin 16 milyon ətrapıda buludu. Hazır kişiler yuqarı ünümlük suyuqluq, xromatografi, qatarlıq, ilimpən əsvaplar arqılıq kapza etsinin miqtarını bivasitə ölçəb, subyektiv tuyğu elib kildiğən xatalıq pərqidin saxlandı. Ama bu usullar gerçi yolu koşku buluduğun bu sumu, lakin dükkanlarına nispeten etkanda meşgulat kılıçtas. Yeşin Mündaq dedi. Nispeten yolu koşku bulduğun usul bolsa, sahe oturgu çıkıp, ölçemleşken işlep çıkırış tertipide yasalgan samaver şorpısının tag materialını bahalısa ve delilisi buludu. Yeni bazılar sodigerlerinin xeridarlarına titip bakkandın ki, andın talışının mu bir xil usul işgelikini bildirdi. Ama yeni bir noktadan etkanda, okşumğan rayonlardaki yemek işmek dükkanlarda körüsülgen açıqlıq derecesi okşaş bolmaydı. Bu gerçe namalım bolsun mu, ama hoşalık gelip geliyordu. Kandak kığanda açıq təmini tez süratte pas etkili buludu. Yeşinin etişçe, eğer alaydı açıq yemeklerini yegende, açıq duyğunu tez süratte pas etiş asan emezken. Çünkü kapsa etsin bilen TRPV1 aksılının bir kişi naid puxtu bulup tez süratte acırtış təsken. Bırak, aksıl bilen tixi birikmigen kapza etsini orap koşku buludu. Məsələn, görüş tamqı yegende ərxil kraxmallar çaynalğandın ki, dipşiqaq kallak aleti buludu. Şunu bilen bir kısım kabza etsinini orap koyup, onlarının aksıl bilen devamlıq bir kişinin saxlanğılı buludu. Onundan başqa sezgü azalı arqılıq tamponlaştırılımı buludu. Məsələn, naidi tatlıq içimliklerini işgəndə, iğiz boşluğudaki tatlıq təmgi münasiyyatlik qubul qılgıcı təncilərini canlandırıp, kabza etsin ilip gelgen ağırıq sezimini məlum dərəcədə tizgilgili buludu. Yeşin bəzlərinin açıq yemeklik yeyişini oruqlaşının usulü edib qaraydı qalıqını. Amma bunun ilimpəndə inik asası yoxluğun əskertti.
5: Ərqetim koçlarda kişilerin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
6: Bu iş cəpalıq, lakin nəçi 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
7: Aca, bugün hava ısıq, pırdıttım su istiyelene.
8: Güzellik və pakızlıqını qoğduğucu mühit asıraş kişilərgə ehtiram.
5: Ana, cəpa çəkdiniz.
0: Qadirlik dostlar, müşka ailesindeki hayvanlar yer şardaki tədrici tərəqi qılğan ən mükəmməl göçxor hayvan dəb qarıldı. Ula küçünü mükəmməl birləşdirib, özünü təbiyyətki ən ılğar oğluğucuğa aylandırıqan. Yolvas növətdə dünya boyca ən çox müşka ailesindeki hayvan bulub, Bengal yolvası bilən Sibiriya erkek yolvasının otdurçu bədən iğirliqi ayrım-ayrım alda 220 kilogram və 250 kilogram kilidir. Afrika erkeklerinin oturucu beden ağırlığı 187 kilogram. Şu an kişiler tabiyle yolvas ne için şirdin çoğun buludu deyişi mümkün. Ondan da yolvas ne için şirdin çoğun buludu? Bu mesele üstüde mündak kıl karışma. Birincisi kelimat ameli. Yolvasının şirdin çoğun buluşu asaslığı yeterlik miktardaki yakı iqboğalıq üçündür. Bu cihette Sibirya yolvasının yaşayış mühidi en tayin mühim. Sibirya yolvası Asiyanın şimaldaki soğuk rayonunda yaşaydı. Qattıq soğukka taqabıl turuş üçün yağını zapas saqlash en tayin mühim. Yağ zapsi muqarar alda bədən yığılıqını aşırı etdi. Amma Afrikada yaşaydığan şırlar yağı ihtiyacıq bulmaydı. Yaki tədrici tərəqiyyat yeriyanda çoxum ziyadi yağını taşlif etişe kerek. Çünki Afrikada künnün qız için aiti küşlük. İkincisi, çişi şır geni. Çişi şır növete yarışarda yaşavatkan çişi ayvalla işçideki en yakşı kuruqluq olcularından biri. Afrikada yaşaydığan köpsandaki olcularının hemisi en tayin çabdas ayvalla bulup, ula böken, karı çıpar böken, tağıl at qatarlıqla. Ulanın hemisi tez sürete yötküldüğün olcular. Şır, olcunu ulaş üçün çokum ulanı koğuluşu gerek. Şunun üçün tədrici tərəqiyyat yarayana da tez jügürüş talantıqı ege çişi şır yakşı süpetlik yeniği ege buludu. Bu muşunu bilen bir vaqtta çişi şırının eğirliğini tormozlaydı. Adatta çişi şırının oturcu eğirliği 100 kilogramdan 130 kilogram bocu bulup, yenik boğaşka texmi tez jügürelaydı. Çişi şır saatiga 80 kilometrlik sürat bilen olcunu koğuluyalaydı. Erkek şır saatiga 60 kilometrlik sürat bilen koğuluyalaydı. Çişi şırının sürati tez bulupla kalmazdığın, belki yana erkek şırdan yukarı çidamçalıqı ege bulup, şuna onun bu alaydılaki tez yötküldüğün olcularını tutuşkan ayet yakşı maslaşkan. Umuman qılıp aytqanda, her bir şır balası tuğulğanda 50% gen çişi şırının eğirliği tormozlanğan yaxşı süpetlik genden kelgen. Ama ormalıqta yaşaydığan yalğız palvan yolbas bolsa bu çekilmege uçurmaydı. Ondaqta yolbas bilen şırının kulkudaki dağının qandaq rolu badu. Yolbasının dümbüsü yan tərbi ve bedeninin yan tərbi kızgıç seyrihran bilen karıran ağırlaşıp ketken sızıqçılar bilen tolğan bulup, onundan başka korsak kısmı ahranlı boğan buludu. Ama yolbasının bedenindeki bir orun alaydırak bulup, o bosumu kulukunun dümbüs tərbiyi caylaşkan. Közge alayda çılıklıgan bir axtav. Ama oxşaşlı müşk ailesindeki hayvan şir dəl bunun əksici bulup, onun kulukunun kendindeki dağ karrandı geludu. Ondaqta, müşk ailesindeki hayvanlarının bunda kulak arqı diğe nemi geçildi oludu? Yani nemi üçün bazıları axranda, yani bazıları karrandı buludu. Müşk ailesindeki hayvanlar tətqiqatı bilen şüğullandıgan dünyağı danlıq alım Sanquist əpəndinin dünyadaki yavayı müşk ailesindeki hayvanlar deyən danlıq əsirdə yolvasının kulak dümbesindeki axtağının asaslıq işki xıl rolu badəb düşendirilgən. Bunun birinci rolu bolsa, yolvasının bək tez minib getib, ballarını yutirib qoyuşdan saxlanış üçün. Köpsandaki sütten gücü ayvallar tuğuluşudan tartıplar ran qarğısı bulup, ula adatta kızıl, kızgıç serik ranlarını pärk etmeydi. Ula nəzirdeki dünya asaslığı pəqat kınıq susluğu oxşaş bulmağın nərxil kök, yeşil ranlardılı buludu. Şuna yolvasının nəzirde onun bədənindeki kızgıç serik bilen, qarı ran ağırlaşıp ketken sızıqçıla ormalıqda ən yaxşı özünü yoşuruş rəngi bulalaydı. Bırak bu eş yolvasının asalla özünün balısını yoktup koyuşunu kaldırıp çıkardığın bulup, bundaq vaqtta yolvasının kulgı kaynıkı axtağ rolunu görüstüdükken. Adatta yolvas kuyuk ormalıqda yaşayışını yaxşı gördüğün bulup, bundaq kün nurunun çüşü bir qadar aciz muhitta, yolvasının kulgı kaynıkı közünün çaxıntıdığın bu bir bac axtağ, xuddi yol görsat küçüge oxşaş, yolvasının asallarına apan bu yerde götürüp koymadı yeni bildirdikken. Adatta köpsandaki müşk ailesindeki tabi ayvallar balısını muşundaq bakıdığan bulup, yana Afrika yaylaqlarda yaşaydığan kaplanın kuyruğunun uçi astıdaki axranlik rayonu muşundaq rol oynaydıken. Ondaqta, oxşaşlı müşk ailesindeki ayvan boğan şırnın kulqı kendiki dağ qarrandı bolamdı. Əsildi şir, adatı yaylaqda yaşaydığan boğaşqa bu yerdeki yoruqluq ormalıqniki qarğandı yeterlik bulup, bundaq muhiti axran közge anç çılıqmaydıken. Aksiçe karran bundaq vaqtta hayvanlarının asan diktini tartılgan bulup, şuna şırnın kulukunun kendiki dağ karran da buldu deken. Şırnın kuluku kendige, hem de kuyruğunun uçuğu caylaşkan bundaq karı dağ, yolvasınkigi oxşaşlı ıqtidarı ege bulup, balalarga ulanın anısıgı əgişip menişini körüstüp berdiken. İkinci rolu bolsa, uruşkanda rəqibini korkutuş. Yolvasının kulukunun kendiki ağ dağ ormalıqtı közgü bəkirək çılıqıdıgan bulup, bəzi dexi közünü çaxını talaydıken. Adatta yolbasla özara uruşkanda veya ki iyi qoxşaş küşlük düşmenge yolukkanda kulukini aldığı öyrüş arqalıq düşmenini korkutup, özünü koğdayalaydıken.
8: Mən bir çıraq. Nur ve yorukluk içide hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdime. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdime. Ögenginizde kitabı yurtdime. Şikdin çıkınınızda Мен фақатла yolunuzu yoğurtışını oylayman. Herkes mu kop-kuruk öyünü yoğurtup, kamer energiyeni bir karlı ıstırap kılgım yok.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit küt olgan cüşkün kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam besingda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğısı. Kənə ondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Demek, güzel nerslere iriş için, muhabbetki iriş için çok bedellerini tölecek doğru girdi. Başkalarının muhabbetine heves kılıvatkan şu peykte, siz mi muhabbetinizde samimi muamilinizde atap yıkın. Belkim şu muamile, şu bedelle sizge en güzel muhabbetini peyda kılış mümkün. Muhabbetlik güldürümüz devamlı silah için.

ikni biz vafadarlıqqa mujassamlaymiz. Haqiqiy vafadarlıqning tipik misali shu bo'lsa kerak. Biz hamisha mushu og'zimizda bek mehribon, ammo ko'pincha vaqtlarda amaliyotimizda uni ifodalashni unutib qolgan bo'lishimiz mumkin. Apıllarımızga çoğu maşini ep verişimiz şart emez. Ama ulağa her bir kademlerimizde, közlerimizde şenş duygusunu ata kılış, tatlıq sözlerimiz arkalık mihir muhabbetimizini yetküzüş intayin mühim. Kedemse şu mihir muhabbetimizini nöbetteki küylerimiz arkalık anlıqçılarımızga yetküzümüz.

Sevimli radyo anlayıcılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlayanlarla köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turvatı ben. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlayışını herkes unutup kalmayı sile. Eğer programlarımızı vaxtıda anlayanmayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vakitte kalıgançı anlayanla buluduk. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, nazaretçisi Bahtiyar Turbi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursun Abdursun.

0: Hörmetli radyo dinleyiciler. Bugün 2026 yılı 7. ayının 14. günü Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızına başlayımız. Ben Zumret Yasin.
1: Hörmetli radyo dinleyiciler. Ben Abdursul Abdurayım. Bu kitim haberlerimizin asasi mezmunu tövendikçe. Xi Jinping 2026 yıllık Dünya Süni Akıl Yığını ve Süni Akıl Dünyavi İdare Kılış Yukur Derecelikler Yığınının Eçiliş Murasımı'nı katmışıdı hem de baş məqsəd söz kılıdı. Süni Akıl kəsbide əmeli kolunuş iğizlikini ilgiləb, türlü kəsblərge her tərəfləmə energiya biriş gerek. Lichang iqtisadi vaziyat to'g'risida mutaxassislar va korxonachilar suhbat yig'inini riyosatchilik qilib boshladi. Wang Huning 11-chi navbatlik dunyo jungoluk chaumilla, jungoluklar ijtimoiy tashkilotlari birlashma do'stlik yig'iniga qatnashgan barliq vakillar bilan ko'rishdi. Bu yilning oldingi yarmida mamlakat bo'yicha temir yo'lda to'silgan yo'lovchilar sonida tarixdagi o'xshash mazgildagi eng yuqori saviya yaratilib, bazar iste'mol yoshirin kuchi qo'zg'atildi. Amerika Iranni dengizda qamal qilamiz dedi. Iran Kuveyt turishliq Amerika armiyasiga hujum qildik. Hamda Amerika armiyasining harbiy paroxotlariga charliq uchi boshqurilgan bomba qo'yib berdik dedi. Hurmatli radio o'quvchilar, endi diqqatingizlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunida bo'lsin.
0: Stansımız xəbəri. 2026 yıllık Dünya Süni Akıl Yığını ve Süni Akıl Dünyavi İdare Kılış Yukur Derecelikler Yığını 7. ayının 17. günüdün 20. günü geçə Şanghay'da içildi. Dövlət rəisi Xi Jinping yığının içiliş mürasımıqı qatnışıdı hem de baş məqsəddə söz qılıdı.
1: Stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping mündaq təb görsətdi. Süni Akıl yeni bir növətlik pentexniki inqilabi ve kəsb özgürüşüdeki mühim hərkətləndirgüş küç. Yeni bir evlat süni akılını tez terakki kıldırış, devletimizin yeni bir növetlik pentexniki inkılabi ve kesip özgürüşü pürüstünü çin tutuş tutalmaslıqı münasivetlik strategiyelik mesele. 15. 5 yılının başlanış yılı da devletimizin süni akıl kesipi tez zorayıp, mühit kolunuş dairesi yenimi keneyip, küşlük yenilik yaratış hayati küçü bilen iqtisatının yukarı süpetlik terakkiyatının yeni kuvveti, yeni evzellikini üzlüksüz yaratmakta. Bauşen Polat Tömür Paycheklik Şirketinin tömür tavlaşısı avutu da Akli Domna Peç yürüyüşü vatatdi. En-enevi Domna Peçki okşumaydığını Akli Domna Peçta Sünni Akıl Arkılık Peç temperaturası, işkarlık derecesi katarlık işlep çıkırış halıtını derkemde közütüp, öz aldığı hüküm çıkırıp ve toğru tenşep, ham materyal salgılı boludu. 2024 yılıdan başlap, Bauşen Polat Tümür Paycheklik Şirketi AI teknikisini kırgızıp, çoğun model berpa kılıp, mütexessislerinin tecrübesini sallık malumat koduğa, andın, Peç işçideki körgül bolmaydıgan inkasını mölçerligili boludugan parametrga aylandırdı. Bauşen Polat Tömür Paycheklik Şirketi Tömür Tavlaş Zavutu'nun çoğun sallık malumatın paydalanış baş enjineri Wang Shibin mındak dedi. Çoğun model işki kırıştırılgendin kiyin Domna Peç'nin mukimliği körünerlik yakşılandı. Yekulgu nispiti her tonlu tömür

tarzımının yanı bir qetim dünya halkıgı ziyankeşlik kılışıga herigiz yol koymaydı. Milli tarzımının konu çüşünü qayta əsləşke, uruştun kiyenki tençlik tertibigi xırıs kılışıga urunuduğan her qanda xatarlı kılmış, cəzmən adalet ve haqqaniyetinin polat istihkami aldı da çul çul bop gedidu.

Qadirlik dostlar, 2 gün davamlaşqan Şimali Atlantik Ekti Təşkilatı başlıqlar yığını yığında Türkiyənin paytaxtı Ankara'da yapıldı. Yığın məzgilidə Amerika Zungtunu Trump arqa-arqadan ağaqlandırıb və besim şiltib, başlıqlar yığınıda ixtilab və inaqsızlıq payda qıldı. Təhlilçilər mündaq dəb qardı. Şimali Atlantik Ekti Təşkilatı gerçi Ankara başlıqla yığınıda ortak tonuş hasıl kılışını bütün küçü bilen ilgiri sürgen bolsa mı? Lekin əza dövlətlərinin müdafiye çıkımı, Ukrayna'a her bir yerden beriş qatarlıq karalmalarını çördəb, uzaqdan buyan saqlanıp gelgen ixtilapını hakiki həl kılışı yanılı təs. Yakın kıyılardın buyan Atlantik okyanının halkıgan münasivetteki yeriknin çoğun kuruluşuğa ergişip, Şimali Atlantik Ekti Teşkilatının işki kısmıdaki ziddiyet, siyaset katlımı bilerle çeklenip kalmay, her kaysı taraflarının royi halet katlımının iraklaşışı da tehimi gevdilendi. Başlıkla yığını inaksızlık kutoldu. Ankara başlıkla yığını eçiliştin burun bazı taratkulağa haber berip, bu qetimki başlıklar yığınının umumi qaralmasının orullaştırılışı yakınki 20 yıldın buyanki en kıskı bolup, başlıklar yığını umumi yığınının vakti 3 saatki yetmeydi, dedi. Tasis agentliki tahlil kılıp, başlıklar yığınının qaralması ve vaktinin kıskartılışı asaslıkı Amerika bilen itibaktaşlar otursudaki ixtilapının kengiyip geçişi ve aşkarlanışının sakınış üçün dep qardı. Şundaq bolsumu, bütün başlıklar yığını eçilgandın başlapla ciddi keyfiyat kutoldu. Trump, Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'dan intayın ümitsizlen geldiğini bildirdi. Hem de Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'nın nurgun iştipaktaşlarını tenkit kıldı. Amerika Siyasi Gezdi Torbikti'nin makalısı da Trump'nın bir qatar pozisiyası Avrupa'nın bir meydan İnak başlıkla yığınığı bolgan ümidini yok çıkardı, deyildi. 7 ayının 7 günü Trump yeni bir ketim Daniyanın Greenland orlını Amerika kontrol kılış gerek dep jar saldı. 7 ayının 8 günü u İspaniyanı Şimali Atlantik Ekti Teşkilatının naçar hemrayı, Şimali Atlantik Ekti Teşkilatının işlerine katlaşmadı, ek tölümüdü dep ayıplab, İspaniya bilen bolgan barlıq soda alaqısını üzüş gerek, dedi. Trump yine Angliya, Fransiya, İtalya qatarlıq devletlerini ismini atap tənkit kılıp, bu itibaktaşla Amerika'nın İran'ı zərbi berişige maslaşmadı, dedi. Alaqıdar devletle bunundan ilgiri Amerika armiyasının öz çigrası işçideki hərbi baza, ya ki hava təvəlikidin paydalanıp, İran'a hərbi zərbi berişini çəkligən, ya ki oxşaş bolmağan dərəcədə çəkligən. Trump, Şimali Atlantik Ekti Təşkilatıdaki itibaktaşlarını qatıq tənqidləyən vaqtda, Şimali Atlantik Ekti Təşkilatının baş katibi Rotti, Şimali Atlantik Ekti Təşkilatının işki qismidiki itibaklıq keyfiyyatını gevdiləndürməkçi bolub, Əza dövlətlə rəhbərləri başlıqla yığını məzgilidə aktib həm türtki boldu. Şimali Atlantik Ekti Təşkilatı yanıla birdək iştipaq, dedi. Bıraq, Rotti'nin iştipaqlıq bayanının reallıq aldıda qayıl qılış küçü yox. Amerika Valkotsi gezdinin xəvirdi mündaq deyildi. Rotti başlıqla yığını məzgilidə Trumpqa köp qetim xuşamət qılıb, Avrupa'daki itibak

Bugünkü övünüş programımızda alışılanı karşılığımız, ben Arap Patlısengar. Biz bugünkü övünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 1. ayının 18. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi İntizam Teşürüş Komitetinin 6. umumi yığında kılgan partiyanı umumcilik katlı idare kılışını kattı boşaşmayı çoğunkur algı sılcıç gerek namlık sözünün mühim noktasını. Ve başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 1. ayının 30. günü 2022 yıllık çağınlık kolektif mübarekli şiğinde kılgan iştifaklık küş demektir. Küreş kılıç kelgüsünü yartıduğu namlık sözünün bir kısmını anladığımız.

daim partiyanın nazariyesi ve Lushen, Fangjin siyasetlerge, partiya nizamnamesige, partiya kaidesige, partiya intizamiga, esli maksat ve burçk siliş durup, bazı işlerini kılışık tegişlik ya ki tegişlik emeslikini, kılışkı boludugan bolmaydıgalıkını enik tonup, çiriklik aynıp gitişinin aldığını iliş müdafiye sepini saklışı lazım. Hukukni nazarat kılış tüzümü ve intizamni kanuni icra kılış sistemisini mükemmelleştirip, türlük nazaratçilikni tehimi kiliplik, tehimi güçlük, tehimi önümlü kılış gerek. Her dercilik partiye komitetleri partiyeçilikki nazaratçilikteki asasi gevdelik mesuliyetini ada kılıp, halkılık asalıkla bulup mu birinci başlık ve rehberlik benzisi üstüdeki nazaratçilikini gevdelik küçe yetişi lazım. İntizam teşürüş, reviziye organları nazaratçilikki mesul mehsus organlık rolunu cari kıldırıp, partiye komitetinin partiyeni umumüzlük katlık idare kılışığı hemkarlaşıp, partiyeçilikki nazaratçilikini başka nazaratçilik bilen bağlaş, maslaştırış kütürütkü bulup, bağlaş, maslaştırışını çonkurlaştırışının önümlük yolu üstü izlenişi gerek. Nöbet almaştırış intizami, keyfiyatı bulan nazaratçilikini küçeytip, kadrını partiye başkuruş prinsipide çıntırıp, partiye teşkilatının rehberli kılış ve ötgelini ilgileş rolünü küçeytiş. Bulup mu siyasi ötgel, paklık ötgülünü katlık ilgileş gerek. İntizam teşürüş, reviziye organları ve intizam teşürüş, reviziye kadrları baştan ahır partiye ge, halıkka. İntizam teşürüş, reviziye işlerine sadık bulup, partiyanın özü üstüde inkılap kılışıdaki mesuliyeti vazifesini doğru ilgilep, partiyanın yüzyıllık kürüşüde barlık gelgen kımmetlik tecrübesi ve isil stilini evüc aldırıp, partiya ve devlet hizmeti umumiyetini zişçör diyen halda nazarat kılış, kapaletlendiriş, icra kılış rolünü cari kıldırıp, partiya ve devletinin stratejilik uğurlaştırmalardaki nişan vazifelerinin emellişige tehimi küçlük, ünümlük türütkü bol iş gerek. İntizam teşürüş, reviziye koşuğunu tehimi yukarı ölçem, tehimi katlık intizam arkalık özüge talep koyup, katlık sınahtın öteleydiğen ideye, stil, iktidar sapanı tavlap, partiyeviliki arkalık puttirep durup ve iş kılıp, kayser hem hakkaniyetçil bulup, intizamını adil icra kılıp, hukukunu ihtiyaççalık bilen işiltip, immunitet küçünü üzlüksüz aşırıp, partiye işçi ve cemiyetteki her kaysi taraflarının nazaratını teşebbüskarlık bilen kabul kılıp, baştın ahırı partiye ve halkının sadık kovduğucusu buluşu gerek.

Radyon uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 30. günü 2022 yıllık çağallık kollektif mübarekli şiğinde kılgan iştipahlık güç demektir. Küreş kılış kelgüsünü yaratıduğu namlık sözünün bir kısmını anlatımız.

Yoqur süratlik poyizda başqalar ornini bişemlik qilib egil balsa qandaq qilish kerak. Çağanda Xiaoming yoqur süratlik poyizga oltirib uyiga qaytmoqchi bo'ldi. U vagondan o'zining o'rnini topdi. O'ylimgan yerdan biletda aniq yozilgan o'rinni, o'rni yo'q bilet olgan Xiaowang egilib olgan edi. Xiaoming adab bilan uningga o'zining o'rnida o'ltirib olganligini aytgan bo'lsa-mu, Xiaowang anglamagan qiyofatda tingshug'ishni taqib, sirtqi qarg'inicha rohatlanib o'ltirib berdi. Xiaoming yuk taqilariga va o'rnini zomigarlik bilan egilib olgan Xiaowangga qarg'inicha yo kulishini, yo yig'lashni bilanmay turib qoldi. Bilet almaganlar ornada oltırıp alsa, bilet alganlar öri turuşu kerek mi? Yolucu katnaş kurallığa küşke ige biletke hatırlengen vakit, növet ve orun numarı boyunca oltırışı kerek. Yolucu katnaş kurallığa bilet almay oltırgan, musabitin aşırıp oltırgan, derece atlap oltırgan, ya ki bilet bahasını çüşürü şerdiye uygun gelmeydigan, itibarlıq bilet bilen oltırgan bolsa, bilet pulunu toluqlap tapşırışı kerek.

Avtomobil üstüdə saxçı çırığı çaxnıdı. Avtomobil ilgisiyə 500 yen cərimanı qoyuldu. 5-ci ayının 22-ci günü saat 13-lərdə Ürümçi Şəhərli Kungan İdarisi Qatnaş Başquruş Tarmaq Ətirdi, Saybaq Rayonluq Çon Ətirdinin xəlliq saxçıları Qərbi Aylanma Oturu yoluda avtomobil üstüdə saxçı işlərgə işildildiğən, çıraqqa oxşidiğən çıraq qornudulğan bir şəxsi avtomobilini qolğu çürdü. Haydigici Li Familik, yokur süratlik, yol, remote meşgulatı bilen şoğulundan bulup, onun avtomobilinin üstüge ornatılgan, sakçı işlerge işitildiğen çırakka okşidiğen, magentlik çırak, kuruluş meydanının bihaterlik agaklandırış üskünüsü idi. Şu günü kuruluş meydanı da maddi eşya kemçil bolğaşka Li Familik avtomobilini haydab, şehir rayonuna berip mal sit olmakçı boldi. Yolgu çıkıştın burun işçiler sakçı çırığını avtomobilinin üstüge mundaqla çaplap koygan idi. Li Familik bunu baykım idi. Xalıq sakçıları Li Familik'e sakçı işlerge işiltildiğen çırağının məxsus ölçemlik üskünü ikeli ki, pekat sakçı avtomobili, ot ötürüş avtomobili, kutquzuş avtomobili, kuruluşta xatardın kutquzuş avtomobili qatarlıq alaydı avtomobillarının işletişige ruhsat kılındığalıqı. Onun üstüge məxsus işletiş kuvahnamisi buluşu gerekli ki, adet ki, cemiyet avtomobilleri ve şahıslarının öz aldığa sakçı işlerge işletildiğen hem oxşaş türdeki agaklandırış çırağlarını seti verişi, kuraştırıp oran etişi, tizip koyuşunun katlıq məni kılındığalıqını uxturdu. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin yol katnaş bir xatarlıki kanunudaki alaqıdar belgelemelerine asasen, xalıq sakçıları Li Familik'e 500 yen cərimanı koyuş cazası verdi.

Ha, oylab baksam, bu şu yaştan çoğun buluşuğa geçip, hatalıklarını sınaş yeterlik boğa vakıtta idutlaşını ügün dikenmiz. Bu şu bir mezgil vakit ötkende, ötmüş tıkıgan işla, erişken ve yukatkallarımız ne, ketküzüp koygan pürsetlerini, hata çıkargan kararlarını, muvaffakiyetlik tecrübelerini eslep, kelgüsü de buladım paydalın dikenmiz, şunu yitek çıkılıp, Hem uşundak iştin saklın dikemiz. Del vakti de iditlap kiyinki ketim okşaş hata yolga kaydı menip kiliştin saklınış hayat musabımızda intayin muhim rol oynaydı. Yaş vaktimizde iktidarımız çeklik, tallaş mı tabi çeklik bulundu. Bir tallaşını tutuvelip, devamlı hatalıkını sınap, tecrübelerini aşırış, netice kazanışımızın en yakşı usulü buluşmak. Malum yaşkı bağandinkin, saha işçideki ictimai alaka tecrübelerimiz cuğulunup, məlum bir miktarı yitudu. Endi bu vakitte, köz aldığımızdaki tallaşının tuyuksuz nurgun ikeligini baykaymız. Mana bu, del pürsetinin kegen vakti. Bu vakitte, bizde yaş vaktimizdeki dek hatalıkını sınaydıgan zihnimiz kanmaydı. Belki, ütmüşünü iditlaş arkalık, özümüzden alaydiliki ve arzusunu inik tonup yiteleyimiz. Hem de bu arkalık, en yakşı tallaş ihbar alayımız. Elbette biz yani şunu bilişimiz gerek, iktidarımız arzuyumuzga layık bulmağanda kaysılı yolunu tallaylı emmisi egri yol buluş mümkün. Şuna çenik işimiz gerek, cepata atışımız gerek, tavlın işimiz gerek. Şundak boğanken yaş vaktimizden paydınlıp, aktiflik bilen hatalıkını sınav bir kısık cüret kılışımız, tecrübelerini yakülüşümüz gerek. Muvaffakiyet kazanguçularının hemisi hatalıkını sınaşkı cüret boğalla. Tevekkül kıgalla boz gerek. Biz bekat hatalık epkegen ziyan ve puşaymallarının temini tetigandıla andın poğurunun ölçimi ve ehmiyetini düşünüp yitaleyimiz. Demek turmuşta mağlubiyetinin ziyanının bizgi epkegen paydasını baykıya alışımız gerek. Muvaffakiyet temimizgi yar bolsun, yakınlık küylerimiz davamlı silah üçün.

Sevimli radyo anlıkçılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turvatı ben. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaşını herkes unutup kalmağı isile. Eğer programlarımızı vaxtıda anlayamay kalan bozsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vakitte kalıgançı anlısanla buludur. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursun.

Hürmetlik radyo anlığıcılı, bu yıl kiriyendin boyan işkini yenilaş siyasi, kollaş dairesi, toluklumi ölçümü, yolu kuyuş mekanizmi katarlıq cihetlerde çoğunkur əlalaştırıldı. Hazır devletimiz işki türkümge bölüp 185 milyard 100 milyon yuan üskünü yenilaş mədliği çürüp, konu ultraq rayonlağa lift ornutuş, kütünüş aparatlarının üskünlerini yenilaş katarlıq 11 mindin artıq törünü kollab 840 milyard yuandın artıq mədliğ silişki törtge boldı. Bunundan başqa, bu yıl 1-ci aydın 5-ci ayğıca dövlət bu yılın aldınqı işki türkümdeki istimal boyumlarının konusunu yenisi almaştırış mədliğidin 125 milyard yuan çürüp, alaqıdar tavarlarının setiliş sumusunun 820 milyard yuandan eşiği törtgü boldu. Bunundan nəb erişkəllə 110 milyon adam qeytimdən aşdı.

Hörmətlik radio dinləyicilər. 1-ci iyul ordanığı erişkücü Xınan ölkəsi Puyang nahiyəsi Çinzu pazarı Şişinjuan kənti partiya yacəksin şujisi Li Liancheng 30 neçə ilin buyan kadr bolğan ikən ziyan tatışdan qorxmasıq kerak degan oddiy etiqad bilan yurtdaşlarını yetəkləb kollektiv ortaq biyidigan yezi kəntlərini gülləndiriş yolunda mağdı. Hazır Şişinjuan kentinin yezigilik kəsiblər rayonunda bu yıl yenidən kirgizilgən 75 mo yerdə östürülgən glas şoxlu pişməzgiligi kirdi. Hər bir tüpnin məhsulat miqdarı 80 cin ətrafında boldi. Şişinjuan kentidiki Wang Hongfen mundaq dedi. Fangyuan kentidikilərinin hamısı bu yerdə işləydi. Bir ayda 4-5 min, 5-6 min yuan kirim qalıdı. Kent ahalarının etişçe olanın kentdeki glas şoklının bazarı iştik bulublu qamay, yana Şarkı Canıbı Asiyağı eksport qalındıken. 30 netçil ilgiri Şişinjuan kentinin həmi geri şorluq bulub, kişi beşiğe toğru gelgan yıllıq kirmi 600 yöngemi yetme etdi. 1983 yılı Li Liancheng şorluq yerinin tözəş üstüde izdinib, köktat parniki yasab 7-8 yılda 170 min yuan kirim qaldı. O, kent ahalar tarafından kent partiya yacikisinin şujiliqiga saylandı. Vazifaga o'tirgan tunji kuni Li Liancheng o'zining eng yaxshi ichki ko'ktat parnikini kentdagi ichki nomrat oilning boshqurishiga haqsiz o'tinib berdi. Li Liancheng mundaq dedi. Kadr bo'lgan ekan men ziyon tortishim kerak. Ziyon tortish amaliyotda to'piq qo'shqanliq. Ko'pchilik meni kent partiya yachekisining shu jiliqiga sayladi. Ularmu beyishni o'ylaydi. Shunlashqa men butun kentdikilarni yetaklab ularni beyitishim kerak. 1994-yili Şişinjuan kentidagi ko'ktat parniki 40 nachiga yetdi. Li Liancheng kentning pul tepish yo'llarini kengaytirib, mablag' to'plab qog'oz zavodi qurmoqchi bo'ldi. Lekin kent aholisi andisha qilib, faqat 12 oyliklar uningga egishib pay qo'yishni xolaydiganligini bildirdi. Ishlab chiqarishga kirish turilib, 2-yinchi yili qog'oz zavodi 2 million yuandan ortiq foyda oldi. Kent aholisi bas-basda pay qo'shmoqchi bo'ldi, ammo 12 hamrohi buningga qo'shilmadi. Li Liancheng mundaq dedi. Men oldi bilan bu 12 oyildagi 6 partiya a'zosi xizmat ishlab, ularga sizlar partiya a'zosi bo'lgan ekansizlar, foyda oladigan, ziyon tortadigan, ish qiladigan, ommani taraqqiy qildirishga yetaklaydigan boshlamchilardan bo'lishinglar kerak dedim. Xizmat ishlagandan keyin Li Liancheng bozordagi bahosi 2 million yuandan oshadigan qog'oz zavodini 680 ming yuanlik tuvan bahoda kent kollektivining boshqurishiga topshirib berib, hamma oyilni paychekka aylantirib, har yili payda taqsim qildi. Orqadan Li Liancheng yana butun kentdikilarni boshlab mablag' to'plab, to'qimichilik, to'nglutish, mashinasozlik qatorliq o'tira yuqori darajali korxonalarni taraqqiy qildirdi. U taraf-tarafga berib, turlarni tekshirib, texnika ixtisosliklarini taklif qildi. Şişinjuan kentidagi Lidian Bin mundaq dedi. 1997 yili men Li Shuji bilan janubni ko'zdan kechirgilib bordim. Biz hatto bir kichik mehmonxonada yotmay, mashinada qo'ndik. 6 kun turish jarayonida 40 yuan xashildik. Bugungi kunda Şişinjuan kentining yezigilik mahsulotlari yaxshi sotilib qolmay, kent korxonasining ishlab chiqarish sagizimi ko'paydi. Li Liancheng Kent partiya yacheksining shujisi bo'lgan 35 yildan buyon Şişinjuan kentini taraqqiy qildirib, mamlakat bo'yicha yezi kentlarni gullandirishdagi ulg'ulik kentga aylandi. Kishi beshi o'tirichi yillik kirimi 42 ming yuandan eshib, yurtdoshlarning turmushi bag'ansiri baxtlik bo'ldi.

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüz

Yoqur süratlik poyizda başqalar ornini besemlik qilip egil balsa qanda qilish kerek. Çağanda Xiaoming yoqur süratlik poyizgi oltırıp öyüge qaytmaqçı boldi. O vagondan özünün ornını tapdi. Oylumğan yerden biletta iniq yazılgan ornini, ornı yok bilet algan Xiaowang egil balganıdi. Xiaoming ədəb bilen onunğa özünün ornıda oltırıp alğalıqını eytkan bolsumu, Xiaowang anılmağan qiyapette tınşuğuşni taqap, sırtkı qarğınıca rahatlanıp oltırıverdi. Xiaoming yük

Avtomobilni uşqanda kaydab, qattıq pushayman qilish. Özgertip quraştırılgan avtomobilni haydab, yol boyu uşqanda meñish sizningcha faqat ommaga daxli qilganlik. Numar tartıldıgan, jarimani qoyildıgan kichik ish hisoblanishi mumkin. Amaliyotda unda qamas. Motorlu qatnash vositasini xohlagancha özgertip quraştırış, köp adam təşkilinib, qoğlışıp, bəslişip, haydash, qanunğa xilaflıq qilish və cinayet ötküzish girdabiga ilib bardıgan qatnashqa ait qanunğa iğir xilaflıq qilish qilmişi hisoblanadi.

Hürmet radyolu kucular. 89 yıl ilgirki 7 ayının 7 günü yerim keçede Lugucao körgü boyudaki ok avazı keçe asmınını yerip ötti. Japonya militarizmi Jongo'a umumyüzlük tacavuz kılış uruşunu öhtemlik bilen kozgadı. Jongo'a perzentleri mısılsız muşakkatta kan keçip can kılıp, gayet zor kurballık berip, Japon tacavuzçılırgı karşı uruşunun ulu galibisini kolga keltirip, dünyanın tinçliği üçün öşmez töhpe koştu. Azap okubet köz aldığımızda gavrilinip durdu. Agahlandırış signali kulak tövümüzde jaranlap durdu. Tarihini əsti çan saxlaydıgan, tinçliğini tilaydıgan bu muhim peytte, uruşunun qarı kölengisi yeni peyda boldu. Yani Japonya 10 kanat güçleri tinçlik asasi kanunudan vazgeçip, yeniçe militarizm yolu da üzliksiz ilgirlap, bir qatar xatarlik erketlerini kılıp, uruştun kiyinki xalqara tertibini ağdırış qar niyetini aşkarlamaqta. Yakında bu yıl içi de xavipsizlik kapalıdı 3 ücretdegi tüzdüş kırgızışını çöredigen halda Japonya Erkin Demokratla Partiyesi hükümetke sunmakçı bolgan təklif layihesini makulladı. Mezmuni intayin radikal bolgan bu layihe müdafiye xıracatını zor derecede aşırış, koral eksport çeklimisini umumyüzlik əmeldan kaldırış, hem hücumçi hərbi küşünü zor küş bilen tərəqi kıldırış qatarlıq madala kırgızılgen. Bu adıyla siyaset tənşeş bolmasdın, belki Japonya 10 kanat küşlerinin oruçdın kiyinki tüzülmünün asardıdın bıraklı kutulup, kayta hərbiyleştirişini umumyüzlük ilgiri sürüşkü urunu vatkan xatarlık atakıgı ötüş kılmışı. Bu yıl Tokyo Soti itilgalıqının 80 yıllıqı. Şokitimki Hakkani Sotta Japonya militarizminin tacavuzcılıq cinayetidin hesap elindi. Halbuki radiya bergili bolmaydıgan tarihi hüküm aldı da, Japonya 10 kanat küşleri kılcı püşeyman kılış niyeti de bolmasdın, əksice katlam mu katlam orunlaştırıp, kadem mu kadem çekip yıkıp,

таратқулары тәхлил қылып, бұл қысмен әза дөләтләнің Шымали Атлантик әкті тәшкілатының әр елі еғін ачқан болсымы, әмілі нәтиже хасыл қылынмағалықыдың наразы болғалықыдың болған, деді. Ортақ тонуш ұқтылапны ешір алмайды. Тәхлілчілі мұндақ тәп қарды. Gerçi Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı bu kitimki başlıkla yığını mezgili de devlet müdafiye çıkımını köpeytiş ve Ukrayna'ya her bir yerden bir iş katarlık karalmalarda prinsipal ortak tonu şasıl kılgan bolsu mu? Lekin Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'nı eza devletlerinin bu işki karalma hakkıdaki çonkur katlamlık ıhtılapı asallık cel bulmaydı. Bu kitimki başlıklar yığınının yadroluk karalması 5% devlet müdafiye çıkımı nişanını muzakir kılış. Trump hükümetinin besimi astıda Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı bultur 6. ayda her kaysı eza devletlerinin 2035 yılıdan burun devlet müdafiye çıkımının işki işlep çıkırış umumi kıymeti de ilgilenen nispetini 5% ki yetküzüş nişanını bekitken. Lekin Испания бұныңғы қарш тұрдығалдықыны еніқ бүлдірген. Белгия қатарлық дөйлетләмі бұ нишандың әндіш қылған. Түркия Оттыр-Шарық стратегия мәселесі тәтқиқат мәркізінің тәтқиқатсы Ойтон Орхан мұндақ дейді. Иқтисади асасы ниспетен ажиз әза дөйлетләгі ниспетен етқанда 5%-лік нишан ғайет зор малия бесімедін дерек беруді. Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı, Amerika'nın Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'daki ittifaklaşlarının müdafiye selinmesine aşırış telepigi maslış üçün bu kitimki başlıkla yığınıda erbi hazırlıklarını seti vilişka 50 milyard Amerika dolardan köperek acır dışına cakarlıdı. Bırak tahlilçile mundaq tepkardı. Her kays eza devletlerinin maliye emeli küçü tekşif olmağallıqı, Şundakla bir xəterlik təhdidigi bolğan tonuşu da pərq bolğallıqı üçün yenidin köpəytidigan hərbi hazırlıqlarını setiviliş, əksçə, Şimali Atlantik Əkti Təşkilatının işki qısmıdiki müdafiye selinmesi kölümü və məsuliyyətini üstüge eliş məsələsidiki ixtilapını küçəyti vidişi mümkün. Ukraynağa hərbi yardan beriş məsələsi də yenila ixtilap məvcud. Başlıqla yığını xitabnamısı də mındaq deyildi. Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'nın Avrupa'daki ezaları ve Kanada 2026 yılı Ukrayna'nı 70 milyard euro kıymeti de her bir kural cabduk ve medet bilen temilleşke hem de 2027 yılı az digende okşa seviyeni saklap geliş hakkı da verdi bedi. Bırak Avrupa tarat kullarının aşkarlışça başlıkla yığını içiliş arpısıgıça Qismen əza dövlətlə, yanıla bu hərbi yardımının konkret layihəsini çördüyən halda talaşda çıxılğan. İtaliya qatarlıq dövlətlə Ukraynağa 2 il hərbi yardım veriş planına eniq qarşı durğan. Yəni bir qism dövlətlə, müqim yardım sonması bekitişdən saqılınışını ümit qılğan. Başlıqla yığını məzgilidə, Bulgariya qatarlıq dövlətləmi Ukraynanı Kural yarak bilen temilli meydanlıkını inek bildirgen. Rayondaki mütexessisle mundaq dep qardı. Bu qitimki başlıkla yığınının Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'nı əza devletlerinin konkret meselelerdeki ixtilapını tügitişi təs. Onun üstüge Trump hükümetinin siyaseti özgürüp turgaçka ittifaqdaşlarımı başlıkla yığını nişanını icra kılışının keleçkidin endiş kılıdı. Öz aldığı iş görüş yolu toskulluk uçurdu. Hem de bu yol uzun. İtalya Carlo De Cristofilis Stratejiye Tetkikat Merkezi'nin reisi Giuseppe Galliano mındak dedi. Bugün hükümde Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı Bağansırı Tenerihni Tan Çeçiş, Real Menpet ve Siyasi Soğudu Terpidin Kontrol Kılını Vatudu. Ammavi fikir ve tahlilçilə mundaq dep qardı. Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'daki növbetteki ziddiyet ve kıyınçılık yakın yıllardan buyan Atlantik Okyanus'un halkıgan dezinin çoğkurlaşqanlığının merkezlik ifadesi. Trump'ın tunji vazife öteş müddetinden buyan Amerika

bilen Avropanın münasibeti tedrici yıraklaştı. Amerika, Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'daki iştipaktaşlarını xeyipsizlik cihette kolaylık maşinleri çıkıvaldı deyip kayıt eyiplep iştipaktaşlarına tamojni beci tayıkını planlattı. İştipaktaşlarına uçuktun uçuk zimin talepini otturgu koydu. Disela asker çekindiriş arkalık tehdit saldı. Şivisariyede çıkıdığan Yeni Suyoruk gezdinin makalesi de mındak deyildi. Atlantik okuyandın halkıgan hemralık münasibeti 2. Dünya uruşudun bu yankı en iğir kriziz kipetip kalmakta. En enevi endizideki Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı ahırkı çekki berip kaldı. Muşunda arq görünüşte nurgun Avropa devletleri Şimali Atlantik Ekti Teşkilatının istiqbalığı bolgan işendisini yokattı. İtalya'nın devlet müdafiye ministri Cristo, Şimali Atlantik Ekti Teşkilatının mevcut bolup turuş asası yok dep qaradı. Fransiya Zuntu Macron hatta Şimali Atlantik Ekti Teşkilatının mengisi öldü dedi. İspanya devlet gezdi Torbekti'nin makalesi de mundaq dep görüstüldü. Segek Avrupa elleri her bir işla ve teknik sahası de Amerika'yı bekinişten tırışıp kutulup, stratejiye cihette özgü özü igi buluşunu işkaşırış gerek. Bırak Avrupa'nın stratejiye cihette öz aldığı iş görüş yolu her gizmi tüzemez. Bazı tahlillerde mundaq dep görüstüldü. Avrupa'daki nurgun devletler köp kıl real hırs kıduç geldi. Meselen, her bir küş kölümü iterlik bolmaslık. Her bir hıracat hamçotu kıs boluş. Her bir sanayet işlep çıkırışını kenayetişini testiklaş vakti uzun buluş. Her kaç devletlerinin müdafiye planı, işlep çıkırış ve setiviliş cihetteki siyasetlerini maslaştırışı kıyım buluş. Yukarı teknikilik kural süpsi, rakamlık teknika katarlık cihetlerde sırtının çeklimisi gibi uçuraş katarlıkla. Engiliyelik tahlilçi Muhammed Shibaru mındak dep kardı. Şimali Atlantik Ekti Teşkilatının Ankara başlıkla yığını Avrupa devletlerine stratejiye cihette hakiki öz aldığı iş görüşünü işkaşırış için müdafiye iktidarı kuruluşunu küçeytip, işki işla, diplomatiya siyasi ideyasını maslaştırıp, uzak müddetlik stratejiyelik yönülüşünü kaytadan planlaş gereklikini yeni bir kıtım eskertti. Hürmetli radyo anlıgıcılar, yukarıda dünyaya nezer programımız bu için anlatış verdik. Bugünkü programımızın diktorları Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurrahim, nöbetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Kurban Sacappar.

Ügünüşünü bilgen adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdihat bilen izdinuvatkan, izdiniş dağımı da algı ilgirlevatkan radyo anlıqçıla. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda alışanlarını karışalımız, mən Arap Patlusengar. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2022'nin 1. ayının 18. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi İntizam Təşürüş Komitetinin 6. umumi yığında kılgan partiyanı umumcülük qatıq idarı kılışını qatdi boşaşmay çonkur algı sılcıç gerek namlıq sözünün mühim noktasını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2022'nin 1. ayının 30. günü 2022 yıllık çağınlık kollektif mübarekliş yığında kılgan iştifaklık küş demektir. Küreş kılıç kelgüsünü yartıduğu namlık sözünün bir kısmını anladınız.

2021 yılı Jongo Komünistik Partiyası kurulganlıkının 100 yıllıkı. Partiya Merkezi Komiteti partiyanı umumüzlük katlık idare kılışını kattı tevrenmeyi algı sildirtip, sosyalistik zamani ulaşkan devletini umumüzlük kuruşta işini yakşı başlaş, kademini yakşı taşlaşını güçlük siyasi kapaletki ilgi kıldı. Bu yıl partiye 18. kurultuydum bu yankı 10. yıl. Biz 10 yıl ecir kılıp bir işini vücutu çıkardık. Partiya Merkezi Komiteti partiyanı umumüzlük katlık idare kılışını 4 umumüzlük stratejilik uğurlaştırmasını kırgızıp, mislisiz cesaret ve irade bilen partiya istili paklı kuruluşu ve çiriklik karıştırış kürüşünü algı salcıtıp, köp yıllardan boyan tosulmağın bazı natoğru istil ve naçar keyfiyatlarını tosup, uzaktan boyan hel bulmağın nurgun cahil illetlerini hel kılıp, partiye, devlet, armiyenin işki kısmıda saklanan eğir yuşurun hevplerini tügütüp, partiyeni başkuruş idare kılışta ken, boş, yumuşak buluş haltını tüptün özgertip, partiyenin özü üstüde inkılap kılışı arkalık tarihi devrilikten halkıp çıkışının muvaffakiyetlik yolunu tepip çıktı. Partiye 18. kurultuydun buyan, partiyeni umumüzlük katlık idare kılışta tarihi, icadi muvaffakiyetle kolga kilip, her tereplime çoğun katlamlık təsiri peyda kıldı. Onun da uzak çıntırış, onu üzlüksüz olgı sılcı tışı.

100 yildan buyon partiya tashqi jihatda xalq demokratiyasini rivojlantirish, xalqning nazoratini qabul qilishga, ichki jihatda partiyani umumjilik qattiq idora qilish, o'zlik inqilobini olg'a siljitishga tayinib, dadillik bilan haqiqatni ching turib, xatolikni tuzitib, dadillik bilan pichoq bizini o'zi qartib, sungakni qirib zaharni haydab, partiyaning uzoqchi gullab yoshnishi üzlüksüz ravajlanıp zor işi kapalatlı kıldı. Partiyanı umumüzlük katık idare kılış, partiyanın yeni devirde özü üstüde inkılap kılışıdı ki uluğ emeliyet bulup, yüzyıllık çoğun partiyanın özü üstüde inkılap kılış yeni menzilini açtı. Partiyanın siyasi kuruluşunu baş yeteç kılıştı çıntırıp, özü üstüde inkılap kılışının tüp siyasi yönleşidi çıntırış şart. İdiya kuruluşunu partiyanın ulluk kuruluşu kılıçtı çıntırıp, özü üstüde inkılap kılıçının ötgörü ideyavi koralını tavlaş şart. Merkezinin seks türlük belgelemesinin royini katli emeliyleştirip, katlık intizam arkalık stilini tertip kısilip, özü üstüde inkılap kılıçının önümlük yolunu beytiş şart. Yer cihanını zilzilik salıdığan heyvet bilen çeliklik karıştırış, rezilikini cazalaştı çıntırıp, özü üstüde inkılap kılıçının ötkelgi hocum kılıç cini, uzak sozuluduğun cinini yakış kılıç şart. Partiye teşkilatının siyasi iktidarı ve teşkili iktidarı, uyuşkaklıkını küçe yetişti çıntırıp, dadıllık ve mayırlık bilen küreş kılıdığun, özü üstüde inkılap kılıçkı cüret kılıdığun kadırla koşunu kurup çıkış şart. Özünü saplaştırış, özünü mükemmelleştiriş, özünü yığılaş, özünü yükseldirişki dair tüzüm kaydı sistemisini berpa kılıçtı çıntırıp, uluğ özlük inkılabını algı sızıtışını tüzüm kapalıdığı iyi kılıç şart. Partiya 18. kurultuydun bu yan, biz markizmlik partiya kuruş təlimatıgı varıslı kılıp ve onu ravajlandırıp, partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki tarihi təcrübelerini yekülləb ve tədbiğləb, partiyanı başkuruş idare kılış emniyeti de yenilik yaratış, nezriyesi de yenilik yaratış, tüzümü de yenilik yaratışını çoğunkur algı sılcıtıp, kandak uzak müddet hakimiyet yürgüzüdüğün markizmlik partiya kuruş, uzak müddet hakimiyet yürgüzüdüğün markizmlik partiyanı kandak kuruşka bolgan kanuniyetlik tonuşumuzni yeni yükseklik yetküzdük. U bolsumu, Partiya Merkezi Komitetinin merkezlik bir tutaş rehberliği de çıntırış. Partiya özünü başkuruş, partiyanı umumüzlük katlık idare kılıçtı çıntırış. Partiyanın siyasi kuruluşunu baş yetekçi kılıçtı çıntırış. Katlık buluş asasi ritmi de tevrenme çıntırış. Mıkkikş royini cari kıldırıp, stil kuruluşunu küçe yetişti çıntırış. Çiriklikini tılçı yol koymaslık pozisyesi bilen cazalaştı çıntırış. Ammının menfaatiga ziyan yetkizadigan barliq chiriklik ve noto'g'ri istillarni tuzitishni ching turish. Xalqlik osonliklarni ching tutib, yuqori orqali tovanni yetaklashni ching turish. Partiya ve davlatning nazoratchilik tizimini mukammallashtirib, umumiyuzlik qoplagan doimlik, uzoq unumlik nazoratchilik birikmi kuchini shakllantirishda ching turishdan iborat. Partiya tarixi ugunish, tarbiyasi natijalarini mustahkamlab ve kengaytip, texımı qatdi, texımı anlıq qalda əsli məqsəd ve buruşni əsli çın saxlap, tərəqiyatda yeni vəziyyət yaratış gerek. Partiya 19. növətlik Mərkizi Komiteti 6. umumi yığınının royini çonqır ügünüp ve izcillaşdırıp, partiya tarixini ügünüş, partiya tarixi tərbiyəsi ilip yeriş, partiya tarixini təşviq qilishni izcil türdə olğı sılcitip, bütün partiyanı tarihi işençini çıngıtıp, əsli məqsəd və buruşni qalıbının çoğunqır qatlımıdır əqiqi yıldız tartquzub, partiya və xalıq sadıq buluşni ərkətdə əməliləşdirib, partiyanın şərəflik ən-ənisi və isil ıstılığı varıslı qılıb və onu əvc aldırıb, partiya və xalıq işləri üçün sadaqətmənlik bilən tökb quşub, yeni imtanda yaxşı nəticiləgi erişki təkləş gerək. Siyasi nazaretçilikini küçeytip, yeni terakiyat ideyesini toluk delcaida, umumüzlük ızçıllaştırışka hakiki kapalı atılgılış gerek.

Radio anıvıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 30. günü 2022 yıllık çağallık kollektif mübarekli şiğinde kılgan iştipahlık güç demektir. Küreş kılış kelgüsünü yaratıduğu namlık sözünün bir kısmını anlatımız.

Өткен 100 жылда Джонго Коммунистик партиясы халық вә тарыққа әла нәтижелік жауап қағызы тапшырды. Азыр партия бүтін мәмлекеттікі әр мілет халқыны іштіпақлаштырып вә етекләп, 2-й 100 жылық күрәш нишанына әмәлгі ашырыштың ибарет еңі имтан yolыға атланды. 100 жылдан бұян партия вә халық қолғы кәлтірген муапықиятларының әммісі іштіпақлышып күрәш қылғанлықның нәтижесі. İştipaklaşıp küreş kılış, Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo halkının en roşen manevi belgesi. Yüzyıllık küreş tarihi bizge şunu uhturdu ki, iştipaklık küş demektir. Küreş kılış kelgüsünü yaratıdı. İştipaklaşıp küreş kılalaydıgan milletnin istihbalı boludu. İştipaklaşıp küreş kılalaydıgan partiye yenilmez orundu turalaydı. Yüzyıllık küreş tarihi bizge yeni şunu uhturdu ki, İniq küreş nişanını çördüyen aldı şekillengen iştipaklık en müstekkem iştipaklıktır. Ziş iştipaklışı tayinip ilip bargan küreş en cengvar küreştir. Biz iştipaklışıp küreş kılışı tayinip şallık tarih yarattık. Yine iştipaklışıp küreş kılışı tayinip güzel kelgüsünü yarattımız. 1 milyar 200 milyondan artıq Jongo xalqı başdan axır qol tutuşub birlikdə kəlgüsigə atlanıdığan 95 milyondan artıq Jongo kommunistləri başdan axır xalq bilan qalıbdaş bulub birlikdə kəlgüsigə atlanıdığanlı bolsa biz çoxum yeni imtanğa atlanış yolunda kişilər yenicə nəzər bilan qaraydığan möcüzələrin davamlıq yartalayımız. Dünyada Xalqning baxti uchun kurash qilishdimmi ortiq baxt bo'lmas. Qalbimizga puxralarni puktuq, qo'limizda haqiqatni tutduq. To'g'ri yo'lda minyapmiz. Yetarlik ishonch va kuch-quvvatga egamiz. Vaziyatda qandoq o'zgarish bo'lishidan, xirsning qanch keskin bo'lishidan qat'iy nazar, biz ulug' partiya qurish ro'yini avj oldirib, xavf-xatarni astin chiqarmaganlar ro'naq topar. Rahat parağat ki berilgelle alak bolar digen hikmetini esti çınzaklap, daim kileçeknin gemini yap, teni şaraitdi mu xavup xatarını oylap, ziş iştipaklaşıp, capağı çıdap küreş kılıp, Cunhua milletinin uluğ gülün işinin ibaret tarihi uluğ işini davamlıq alğı sılcıtışımız gerek. Yüzyıllık küreş tarihi bolgan en yakşı hürmet, yeni küreş tarihini yeziştir. Bu yılın kiyinki 20'da Jongo Komünistik Partiyası memleketlik 20. kurultayını içip, ötken 5 yıllık hizmetlerini kulasılıp, kelgüsü bir mezgillik terakiyat uluğvar planını tüzüdü. Biz, devlet işçi ve halkaradın ibaret işki umumiyetini bir tutaş nezergi ilip, 5'ni bir gevde kılıç umumi uğurlaştırmasını bir tutaş alığı sılcitip, 4 umumüzlük stratejilik uğurlaştırmasını mas alığı sılcitip, Terakiyat bilen xavupsizlikni bir tutaş planlap, yokumnun oldini iliş tizgilleş bilen, ixtisadi, ijtimai terakiyatni bir tutaş planlap,

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıgan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağla. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayrıtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgusu. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

do'stlar, programimiz qaytib keldik. Bir yosh yigit muallimdan shundoq maslahat so'rabdi. Men bu yil 20 yoshga kirdim. Mening tunji xizmatim kitobxonada praktikant bo'lishdi. Lekin mancha buning hech qanday ahamiyati yo'q. Kelgusimdan so'z etishga majburat qilolmayman. Men ozroq taklif bergan bo'lsangiz. Bu chaqda muallim shundoq debdi. 20 yoshda nima qilish kerak? 20 yaşta elbette okuştun sırt, işlep ancı mınca okuş pulunu tepiş gerek. Ben 20 yaşımda bir kahvehanede işleydim. Bunun ahmiyeti var mı? Elbette var. Özünüz onun mena ata kılışınız gerek. Tamakhanede kaçıyışının ahmiyeti var mı? Elbette var. Oyunu yapayım. Acaba fakat çoğuşlarını kısıla onun ahmiyeti var bulamdı? Siz ahmiyeti bar narsalarni o'ylab yetadigan chog'da hayotingiz oxirlashadi. Bu to'g'riliq o'ylanib o'ltirishingizdan ma'nosi qolmaydi. O'qituvchi bilan o'quvchining mana bu qimmatli dialogidan shuni his qila olamizki, boshdan kechirganlarimizning qimmati va ahamiyatini turmush bizga bermaydi, balki o'zimiz tafakkur qilib o'ylab yetamiz. Hayotlik plan bilan bitmaydi, balki bir qadam bir qadamdan astoydilik bilan besilgan qadamlarni tashkil topadi. Demak, orzularimiz oldida ko'pincha vaqtda muhim bo'lgani natija emas, balki his tuyg'u. Ya'ni shu jarayon boshdan kechirgan kechirmish. Albatta, qimmatli his tuyg'uni biz pulga sotib ololmaymiz. Ammo boshdan kechirish orqali qimmatli tajribaga erishamiz. Barcha do'stlarimizga muvaffaqiyatning yor bo'lishini, go'zal kunlarning yor bo'lishini umid qilamiz. Qaynamizcha güzel naqshlarimiz hozirgi kayfiyatingiz uchun.

Ha, sevimlik dostlar, programımız davam etmişti. Bir adam bakende, o daim sırtı çıkkanda öyüge oğur kırıp gelişinin şundak ensireydiken. Şunu bilen o ahire mundak bir amal tepipti. Yani öyünün sımsız torunun mehbi numarını içip etken. Şunu bilen her kıtım öyüge kaytıp gelgende, on neç adamının yan fonunu götürgeniçe öyünün aldı da zonzuyup oltırgını körüptü. Hem bu hikaye azırap mübalığılaştırıp etken bozsa mı? Lekin bir kaydını düşündürüp verdi. Yani bazı meselelerini başka noktada oyluğa vakitte neticesi okşaş bulmaydı. Şu an biz bazı meseleler yolukkanda akıllanılıp bilen bir kirap kılıçını verişimiz gerek. Anlayıcılarımızdan her bir günü kuşal keyfiyatta ölsün, güzellikle git olsun. Fena odak olsa güzel keyfiyatta nöbetteki nakşıkı kulak sarayla.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Demek radyo alıcılar, MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Əmdə diqqətinla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Anna beşini yerdin almay, yağlıqının çüçülüsünü oynağan halde kırıp geldi. Çıraydın nur temip durattı. Bu nur, kuşallık nuru emez. Tüm karangu keçedeki yangının mudiş nurgu okşaş nur idi. O erini körüp, Худди татлык түшүдүн эмдили ойгангандай күлүмсүрөп койду. Ой, текчи ятмадыңызма? Хайран каларлык иш го бу. Анна шундак дегеч, бешидин яглыгын элип ташлап, токтумайла удул юунулган өй тарапка маңды. Эмди ухлаң, Алексей Александрович, деди у юунулган өйдө туруп.
1: Anna, sen deydiğin geplerim ba.
0: Mağı mı? Anna heyran kılıp, iştik işiktin çıkıp, onu kıkardı. He, ne mi gep? Ne mi doğruluk sözleşmekçi? O, orunduk kılıp oldurdu. Gepiniz boz, kini sözlen. En yaksı, hazır uklusak obdan bulattı. Anna bu gepini özü anlap, özünün yalgan gep kılışka ustalıkıdın hayran kaldı. Gepi şünçilik tabi. Huddu rastılı uykısı gelip turuvatkan adamın gidek çıkkan idi. O özünü huddu yalgançılıkının tikini ötmeydiğen ton kiyip algan dek. Közgü körünmeydiğen kandaktır bir küç özgü yerden beri vatkan dek. Yölep bulup turuvatkan dek yiz kılıp kaldı.
1: Anna, ben seni bir işte agahlandırıp koymakçı.
0: Agahlandırıp koymakçı? Kandak işte. Anna, şünçilik mağrur, şünçilik huşal haletti oldurup eğrigi karadı. Eğer başka bir adam bolgan bolsa, onun telepuzi ve gepinin oranıdın kılcı yasalmalık sezmegen bolattı. Lekin, Karenin onu çüşünetti. Özü karavatkı çıkıp yetiştin 5 minut keçikip kalsa, onun dekkiti kozgıladığı allıkını, onun sebebini soraydığı allıkını biletti. Onun yine Anna'nın huşallıkını mı, hapılıkını mı, huşlıkını mı ötküzü etmeyi şu haman dep turduğu allıkı mı melum idi. Hazırcı?

ahval Karenin'a bir az gayri tuyuldu. Onundan başka Karenin yine onun özüge daim uçukturduğun könlünün emdi Mekkem yepilip kalgallıkını görüp turvat attı. Onun üstüge hotununun söz oranına karap bu işidin hicalet bolmaktı yok, eksiçe uçuktun uçuk, şundak yepilip kaldı, yepilip geliş gerek idi. Bunu din kiyim mi muşundak yepik turdu? Davatkandek bir kıl haletini yiz kılvat attı. Onundaki bu özgürüşlerini köygen Karenin öyge kayıtıp gelip, işkide kulup turgallıkını körgen Ademdek royi halet işçide kaldı. Belkim açmış mı tepilip kalar dep oyladı o. Men seni ihtiyatsızlık hem yeniklik kılıp, cemiyette özün togursu da mişmiş geplerinin tarkılışıga bağını tepip bəmə dep agahlandırmakçı. Senin bugün Graf Vronski bilen kızgın sözleşip oltırgının uyadikilerinin hemmisinin dikkatini kozgıdı. O sözlep durup hotununun tigi yetkili bolmaydıgan hem onu heyran kaldırıp külümsirep durgan közlerge karap özünün sözlügellerinin paydasız kuruk gep ikerlikini sezdi. Sen daim mışındak dedi Anna kuddu onun demi demekçi işkerlikini pütülle çüşenmi gendek. Pekat ahırdaki bir iğiz sözünüla çüşen gendek kıyapetki kırıp elip. İşçim puşup cimip kalsam, cimip kettin deysen. Huşal bolsam, huşal bop kettin deysen. Emdi işçim puşmay oltursam, bu mu sana yakmadı mı? Karenin şürkünüp getip, kollarını karsıldı diş üçün barmaqlarını yeni ilgişki başladı. Barmaqlarını kayırmısan çoğu? Hecep mi hoşum yok şu kılıkınga? Dedi Anna. Anna, nim bop kettin sen? Dedi Karenin özünü zorgu tutuvilip boş avazda. Kollarını karsıldı diştim mi şu an toktattı. Zadı ne mi iş? Sen beni ne mi kıl demekçi? Dedi Anna, rast yalgan heyran buluvatkan ahanda. Karenin cim turup gelip, kolu bilen peşanesini, közlerini sürtüp koydu. O özünü aldın teyarlı valgan planı bu içe işgal almay, yeni hotonunun başkala aldıda yüzünün çüşüp geçişinin aldını alalmay, eksiçe hotununun ar numusu togursu da ihtiyarsız ensirep, hiyalıdaki kandaktur bir korgan bilen ilişi vatkan dek sezdi. Sana demekçi boğunun mundak yap, dedi Karenin temkin ve soğuk kallık bilen sözünü devam kılıp. Yakşırak anla. Mən ezeldin guman horluk ne peskeşlik de bilip gegen. Şuna özemde undak royu haletinin buluşuğa mutlak yol koymay mən. Ama bazı edep kaidele ba. Onun halgan çıxlaplı kısan çokum ceza uşuray sen. Bugün akşam mən emez başkalasının herkitinin çektin işip getgeldikigi dikkat kıp kaldı. Senin ulağı begen təsirindin aşındak hüküm çıkırışkı boludu. Senin bu geplerini azırak mı çüşenmedim? Dedi Anna mürlerini götürüp koyup. O özü hiç ne mi oylamagan? Etrafı dikiler dikkat kılıp kalgaçkıla ensirep kalgandak kılıdı. Dep oyladı Anna. Alexey Androvich, bugün senin tavın yok mu kandak? O şu gepni depla ornudun turup şik terepki menevidi, Karenin onu tosu almakçı bolgandak iştik aldığı öte valdi. Onun teri şunçilik set tutulup getken. Anna onu zadılı bunda kıyafetti körüp bakmağan idi. Anna meniştin toktap, beşini birden

Şu keçidin başlap, Karenin bilen onun hotunu üçün bir xil yeniçi hayat başlandı. Alaydı bir iş mi yüz bermedi? Anna burunqı dekla Aksüngekler cemiyetinin sorularını berip turdi. Bolup mu Betsy'nin üyge köperek barıdıgan, Vronski bilen hemmil yerde uçuruşup turduğun boldi. Karenin bu ehvallarını körüp, bilip turdi, lekin eşnimi kılalmadı. Bar amallarını kılıp, hotunu bilen uçuk sözlü işini oylıgan bolsa mı, hotunu onun gepini çakçakka aylandırıp, buzup ötkülü bolmaydıgan tosuktun birini silip, onu tosup uyattı. Körünüşte işkisi bırınkı okşaş keti vatkan dek, emma işki münasivetleri pütülley buzulgan idi. Karenin küçlük bir siyasyon turup, özünü bu cihette tolumu aciz sezetti. Özünü beşi üstüde igiz götürüp durgan ütkür paltının astıda yavaşlık bilen beşini igip, paltının zerbisini kütüp durgan öküzgü okuştattı. Her ketim şu iş doğruluk oylaşkanda, yeni bir ketim urunup bakay. Yakşı köngül, yakşı muamile ve çıraylık nesiyetle bilen çöndürsem, onu o iştin kutuldurışka, uşığı keltürüşke azrak bolsumu mümkün bulup kalar, diyendek ümit arzuladı bulattı. Lekin hotunu bilen sözlü işki başlagandıla, hotununu çangılığı ilivalgan, rezil, aldamçı bir nersinin onumu özüge boysundurup, neticede sözdigelleri öz oylugan sözle bolmay kalattı. Telep buzumu əslide oylugan dek çıkmaydı. Başkalarını zanlı kılıvatkan dek sözleydigan adeti boyuç sözleydi. Xotunuğu deydigan yürükideki geplerini bundak telep buz bilen sözlüse pekat bolmaydı.

Levin Moskvadan qaytib kelgan dastlabki kunlarda to'y qilish taklifining rad qilinib, nomus qolganligini o'ylasa, quloqlariga chiqizirib, butun badani titrab ketatdi. Shundoq chaqlarda o'ziga tasalli berib, shundoq deydi. Ilgari men fizika darsidan bir nomer elib, sinib qolgan chaqlarimdimi, mushunda qizirib, titrab, endi ömür bo'yi tugashdim deb o'ylagan. Adam buyurtgan ishlarni buzib qo'ygandimi? O'zimni qag'ikanmas bir nima ishkanman deb qoyib ketgandim. Ammo keyin qandoq bo'ldi? U ishlarni bir necha yillardan keyin o'ylab, nimanch azoblanib ketgan bo'g'idim deb o'zimga kulgim kelgan. Hozirgi bu ishmo shu ishlarga o'xshash. Vaqtning o'tishi bilan unutilib ketib, qayta o'ylamaydigan bo'laman. Lekin oradan 3 oy o'tibmi, u bu ishni unutib ketalmadi. Dastlabki chaqlardagiga o'xshash esiga kelsa-la azoblanib ketatdi. To'y qiladigan yeshig'i bo'lgan, o'zining oilasi bo'lishga intizor bo'lib yurgan, lekin mushkamgacha to'y qila olmay, qachon to'y qiladiganligini o'zimi bilalmay yurgan bo'lg'achqa bakmi biyoram bo'latdi. O'ziga o'xshash odamlardek bu yoshga kelgandimi yolg'iz yurish ig'ir kelatdi. Nikolay deydigan bir odam bo'lib, u to'limi sodda diqqan edi. Levin uning bilan paranglashishni yaxshi ko'ratdi. Bu odam Moskvaga berishdim burun u uningga Nikolay, men o'ylindigan bo'ldim deganda Nikolay shundoq qilmasa bo'lmaydigan ishdek jiddiy tarzda bu ishni baldurli o'ylashingiz kerak edi, Konstantin Demetrich deb darrov javob berganligi hozirgacha Levinning esida edi. Lekin endi hozir o'ylinish vaqti burunqoqqa qarganda teximi uzrab ketgan edi. O'ylindigan qizning o'rni burunli egilinib bo'lg'achqa har qandoq bir qizni bu o'ringa qo'yib baqsa birimi to'g'ri kelmaydi. Uning ustiga Ketining o'zini rad qilganligi, o'zining shu chaqdagi holati yodiga tushsa, nomusdan puchilinib ketatdi. O'ziga bu ishda mening aybim yo'q deb qonchi qetim degan bilanmi esiga kelib qolsa, shuning o'xshaydigan boshqa uyatli xotirlar bilan qo'shilib uni qizartatdi va titirtatdi. Ilgari uning dumi boshqalarga o'xshash o'zi yo'ldan chiqqanlik deb biladigan vijdoni azoblandigan ishlami bo'lgan edi. Ammo u ishlari uni hozirgi arzimas, lekin uyatlik xotirlarchilik azoblamaydi. Bu azobdan qolgan yorillari mangu saqiydigandek emas edi. Burunqi shu ishlarga Amdi Ketining o'zini rad qilgani va yelig kuni kechida o'zining boshqalarning oldida osal ahvolga tushib qolganligi qo'shilgan edi. Ammo vaqt bilan ish uningga ta'sirini ko'rsatdi. Yezi hayotining ushoq, lekin ahamiyatli ishlarimi ko'ngilsiz xotirlarni asta-asta unutildirib, Ketini aslashlari haftadan haftaga ozlabmangdi. Amdi u Ketini to'y qildi yoki to'y qilish oldida turdi degan xabarni taqatsizlik bilan kutadigan va oshundoq xabarning yurak yorisini xuddi qurt degan tishini tortib atgandek uzil kesil saqaytib etishni orzu qiladigan bo'lib qoldi. Shu orada bahor pasli yetib keldi. Bu yilqi bahor boran chapqunimi, oldin bilib bo'lmaydigan o'zgarishlarimi yo'q. O'simliklar, hayvonlar, odamlar o'rtaq xushallik cho'mgan, nayt oz uchraydigan shunchilik yaqimliq bahor bo'ldi. Bu yilqi bahorning Levinga bo'lgan ilhomi aloydi bo'lib, u bo'lib o'tgan hamma ishlarni keyniga tashlash. O'zining bo'ytaqlik turmushini mustaqil va ishonch bilan qayta o'rinlashtirish qaroriga kelgan edi. Yezig'i qaytib kelgandan keyin
nurg'un pilallarını qurgan bolsumu, ularının birinimi qılmagan idi. Pekat birinila, turmuşta pak ötüşnila emeliyatı körüstüp gelip atattı. Ilgirki azraq yoldan çıkallıqı bilen numus qalgan işleri ve onun üçün tartkan azapları emdi ikinci tekrarlanmaydı. Şuna kişilerinin közlerge dadıl karayalaydı. İkinci ayda Maria'dan aksi Nikolay'nın kesilinin eğirleşip kalgallıqı. Doktorgu görünüşke onu mayvat kalgallıqı toğırlıq xat aldı ve derro cevap xat yazıp onu Moskova'a berip doktorgu görünüşke köndürdü. Onundan başka çet elgi çıkıp arşangı çüşüp davalın ışkımı makul keltürdü. Ve bu işlani onun açıqını keltürme gidek derecede orullaştırıp yol kırası üçün pul mu berip durdu. İşlani muşundak orullaştırgallık üçün tolumu hoşal boldu. Levin bahardaki dikkançılık işlerinin aldıraşçılığı bilen bant idi. Onun üstüge yani kitap okup durmuşumu bolmaydı. Kışlı yazışkı başlayan dikkançılık toğırsıdaki kitabı da o emgek küçünün mu havarayı ve tuprakı okşaşla muhim amıllarının biri işgellikini. Dikkançılık ilminin kanuniyetlerini tuprak bilen havaraydın ibaret muşu işki şart bilerli emez, belki havarayı, tuprak ve kem bolsu bolmaydıgan emgek küçüge asasen bekitişi kereklikini tılga algan idi. Şuna yalğızlıkıga qarmay, yaki şu yalğızlıqnın nətijəsi de Levinnin hayatı mol məzmunğa iyi hayat boldı. Meñisida aylınıp yürgen oy pikirlerini Agafiyadın başqa bir ärge aytıp baqmaganlıqıdan arlap köñli yerim bolıp qalatdı. Fizika, diqqançılıq nazariyasi bolıp mu Agafiya yaxşı gördüğan pälsepä toğırlıq onun bilen pat-pat mulayizi kılıp durattı. Kün uçuk, hava soğuk boldı. Kündüzü künge cayla erip, keçisi soğuk nöldün tüven 7 gradus küçüp kalattı. Yollardın teki kar muz ketmegen bolgaçka, arvula yol yok yerlerdi mi, bəxüdük meni veretti. Pasqa bayramıdı mı, hem yer teki kar idi. Bayramın ertesi tuyuksuz ısık şamal payda bulup, asmanı kelin bulut kaplap ketti ve şu gündün başlap, üç gün güce kattık yağmur yağdı. Haftanın törtüncü günü şamal toktap, huddi tabiyattaki özgürüşlerinin sırrını yoşurup atkandek, zeminni kelin tuman kaplap ketti. Tuman bilen tan muzla tarsıldap yerilip, şürmel bulup ekişka. Köpükleşken lay taşkılla ikinini tezletişki başıldı. Pasqa bayramının 7-ci günü gugumdun başlap tuman tarqılıp, bulutla huddi koy terlerge okşaş parç parça parçilinip hava içilişki başıldı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den beridigan Uyghurça anlıkçını başlayınız.

Sizge könlünüzdeki adımınızı əsiltip koyduğun birer yaxşı gördüğün tamakınız var mı? O kiçikide atanısının hizmeti bək aldıraş boğaşqa, mektebinin yendi oturduğun boğusi her günü onu apırıp əkilətdi. Boğusi pensiyaya çıkan, mumusi alamdan ötkili netcil boğan idi. Oyludaki aşırı